Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer buyurdu. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hasan el-Benna.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.''

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

0: Nesai. Bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Size geceyi örtü, uykuyu rahatlık kılan, gündüzü çalışma zamanı yapan Allah'tır. Furkan Suresi 47. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünnet 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

100 sene kitap okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. İmam Gazali.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu an şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine, en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Saad.

Ey kullarının hayrını gözeten Allah'ım! Sen yarattığın her şeyde bir fayda gizleyensin. Hüküm senindir. Bizleri hayra ulaştırdığın kullarından eyle. Amin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

0: Muhammed.
1: Allahümme rabbe hâdihi d'avveti t-tâmmeh. وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
2: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
2: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
3: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Bir bahçeye giremezsen, borup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bir kişinin kalbinde imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Bir takım arzularının yerine gelmesi için küçülme. Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz, en değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Bütün hamdler, şükürler sanadır. Mülk bütünüyle senindir. Bütün iyilik ve güzelliklerin yegane kaynağı da sensin Allah'ım. Mülk ve melekut alemlerinin, görünen görünmeyen bütün alemlerin tek sahibi sensin Allah'ım. Melikler melikisin, halimsin. Günahlarla kirlenen kullarını hemen cezalandırmaz, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları verirsin. Allah'ım, imanın tadına erdikten sonra yeniden küfre sapmaktan sana sığınırım. Senin inayetinle hidayeti bulduktan sonra sapıklığa düşmekten sana sığınırım. İslam'la şeref kazandıktan sonra o şerefi kaybetmekten sana sığınırım. İzzetten sonra zillete düçar olmaktan ve hak ve hakikati kabul ettikten sonra yanlış hal ve tavırlardan sana sığınırım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah'ım! Sen her şeye gücü yetensin. Şükürlerimizi kabul eyle. Kusurlarımızı affet. Bizi dünyada rezil olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan koru. Amin.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri şöyle buyuruyor: İnsan kalbi bir sandıktır. Dudaklar onun kilidi, dil ise anahtarıdır. İnsana o anahtarı iyi muhafaza etmek düşer.

0: Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.
1: Şehir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedimi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu postludur, evi rahattır. Ocağının

usulü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır. Misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer'di.

Ebu Zer beni şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladım. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana ey Ümmü Zer ye iç, yakınlarına ihsanda bulun derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız. Ayşe annemiz ya Resulallah dedi. Beni nasıl seviyorsunuz? Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi. Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddüs. Ey bütün sesleri işiten, ey anne karnında yaratırken kemiklere etten elbiseler giydiren, ey öldükten sonra tekrar dirilişle onlara yeniden hayat verecek olan yüce Allah'ım. Ey günahlarla kirlenmiş kullarını hemen cezalandırmayan, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları veren merhametliler merhametlisi. O güzeller güzeli Esma-i Hüsnan hürmetine, kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun ismi azamın hürmetine, işte huzurundayız, sana dua dua yalvarıyoruz. Ne olur Allah'ım, içine düştüğümüz sıkıntılardan kurtulmamız için bize çıkış ve kurtuluş yolları göster. Ey her şeyin maliki, her şeyi bilen, her şeye hükmü geçen ve her dilediğini yerine getirmeye muktedir olan Rabbimiz. Sonsuz kudretin hakkı için bütün hata, kusur ve günahlarımızı bağışlamanı, İhtiyacımız olan her şeyi bize karşılıksız vermeni ve hesap gününde altından kalkamayacağımız sorularla yüz yüze getirmemeni ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir hesaba maruz bırakmamanı diliyoruz. Ne olur Rabbimiz, biz aciz kullarını kapından eli boş, haybet ve hüsran içinde geri çevirme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Bel kemiğimdeki bir rahatsızlık yüzünden ameliyat olmam gerekiyordu. Doktorların dediğine göre en az 6 ay alçıda kalacaktım. Hastane hayatı ilk önceleri bana pek de fena gelmedi. 10 yataklı koğuşumuzdaki hastaların hiçbiri hastaneden çabucak kurtulabilecek durumda değillerdi. Hemen solumda yatan adam bir otomobil kazasında ağır şekilde yaralanmıştı. Sağ tarafındaki ise bel kemiği benimkinden daha beterdi. Her şeye rağmen ümitsiz değildik. Bol bol latife yapıyorduk arada. Hasta bakıcılar da pek iyi insanlardı. Fakat hastalığa her zaman güler yüzle tahammül etmek bazen çok zor oluyordu. Kendimizi bazen sinirli ve yalnız hissettiğimiz zamanlarımız arttı. Günün birinde bütün hastane sinirime dokunmaya başladı. Alçı üstünde, sağ tarafımda, sırt üstü yatmaya çalışıyorum. Okumak, radyo dinlemek ve yatakta başvurulabilen her türlü eğlence artık benim için cazibesini çoktan kaybetmişti. Yatıp düşünmekten başka bir şey yapamadığım için düşüne düşüne çıldıracak hale geldim. Ah dedim, bir yataktan kalkabilsem, bir gün dolaşabilmek için şöyle bir bahçede, bir parkta 10 dakika nefes alabilmek için hayatımın geri kalan kısmını seve seve feda edebilirim diye düşünüyordum. O kadar canım sıkılmıştı hastanede. İnsanları otomobil kullanırken, dükkanlara girip çıkarken görmek istiyordum. Sevdiğim insanları, hatta otobüse atlamayı, ufak bir lokantada yemek yemek gibi bir zamanlar sıradan saydığım birçok şey birdenbire gözümde çok değerli hale geldi. Hastanede geçirmek zorunda olduğum aylar şimdi gözümde büyüyor. Sıkıntının gün gün arttıkça bir an önce ölüp kurtulmak istemeye başladığım da oldu. Ben bu durumdayken günün birinde hasta bakıcı bana bir mektup getirdi. Tanıdıkların bir an önce iyileşmemi temenni eden beylik mektuplarına alışık olduğumdan önce aldırış etmedim. Kimse kim dedim. Fakat zarfa şöyle dikkatlice baktıktan sonra iş değişti. Dört köşe mavi zarfın üzeri ince güzel bir el yazısıyla yazılmıştı. Zarfın gönderen kısmında Elizabeth Carr adı kaydedilmiş. Düşündüm, ben böyle bir kişiyi tanımıyorum. Ha dedim, belki de eşimin arkadaşlarından birine aitti. Zarfı açınca 10 sayfalık uzun bir mektupla karşılaştım. Mektup şu sözlerle başlıyordu. Merhaba, adresinizi nasıl bulduğumu size söyleyemem. Bu sır bana ait. Şimdi sizin yatağınıza bağlı olduğunuzu bildiğim için size Colorado'da Büyük Kanyon'a yaptığım seyahati anlatmak istiyorum. Böyle başladı mektup. Neşeli ve samimi bir ifadeyle yazılmıştı. Bir kötürüme yardım etmeyi vazife bilen hayırsever ihtiyar kadınlardan biri tarafından yazılmadığı ilk bakışta belli oluyordu. Ama kim olursa olsun Elizabeth Carr neleri hissettiğimi ve istediğimi biliyor ve ona göre hareket ediyordu. Mektubunda kanyona çıkan yoldaki katır sürülerinden, Allah'ın yarattığı o harikulade çiçeklerden, tabiatın değişen renklerinden, neşeli bulutlardan, sonsuz derinlik ve güzelliklerden bahsediyordu. Birkaç sayfalık bir mektup beni adeta o hastane köşesinden almış, o büyük kanyonun kucağına götürmüştü. Elizabeth Carr mektubunu şu cümlelerle bitiriyordu. Bir iki gün sonra şirin bir kasabaya gideceğim. Fakat mektuplarımı okuyacak birini bulduğum için sana yazmaya devam edeceğim. Bu meçhul kişinin mektubu bana sıkıntımı unutturuverdi. Onu bir kere daha okuduktan sonra
yanımdakine uzattım hastaya. O da mektubu iki defa okuyup yanındakine verdi. Artık o mektup buruştu ve yıpranmış olarak bütün koğuşu dolaştı, bana geri geldi. Mektup bana gönderilmiş olmakla beraber o kadar ince hisli ve anlayışlı bir insan tarafından yazılmıştı ki onu anlamıştım. Herkes bunu kendisine gönderilmiş gibi okuyabiliyordu. Herkesin ruhuna hitap ediyordu. O günden sonra koğuşta dertlerimizi unutarak Büyük Kanyon'u ve Elizabeth Carr'dan bahsetmek suretiyle vakit geçirmeye başladık. İkinci mektup bir ay sonra geldi. Elizabeth Carr bu mektubunda gittiği o şirin kasabanın güzelliklerinden, kumlu sahilleri yalayan okyanus dalgalarından, lezzetli balık yemeklerinden ve karanlık ormanlardan bahsediyordu. Onun sayesinde biz de onunla beraber göl kenarlarında dolaştık, su içmeye inen geyikleri ve göl üzerinde uçan su tavuklarını gördük. Bu defa bizi adeta o şirin kasabaya götürmüştü. Elizabeth Carr'ın nasıl bir kişi olduğunu hayal etmek bizim için büyük bir eğlence oldu koğuşta. Ben onu şöyle birisi olabilir diye, bir başkası yok yok böyle birisidir diye hayal etmiştim. Elizabeth Carr bundan sonraki mektuplarında bize büyük bir orman kasabasını, güneydeki sıcak çölleri dolaştırdı. Her mektubun gelişinde ayrı bir heyecan kaplıyordu hepimizi. Sonunda alçıdan çıkarılacağım gün geldi çattı. Yürüyebildiğimi gören doktorlar artık evine gidebilirsin dediler. Allah'a şükür hastaneden ayrıldım. Dualarım kabul olmuştu. Aileme kavuştuktan sonra ilk fırsatta Elizabeth Carr kimdir? Onu aramak geldi içimden. Onu görmek, en azından bize yaptığı o iyilik için arkadaşlarım adıma teşekkür etmek istiyordum. Zar zor adresi buldum. Beni evinin kapısında karşılayan annesi Elizabeth'i odasında ziyaret etmeme izin verdi. Ben içeri girdiğim vakit genç kız bir seyahat kitabı okumakla meşguldü. Fakat beni görür görmez kitabını bırakarak gülümsedi. "Siz," dedim, "benim adresimi nasıl elde ettiniz?" Dönemedi. Çünkü omurilik felciydi. 16 yaşında bir çocuk felci hastasıydı Elizabeth Carr. O bana ve koğuştaki kardeşlerime moral veren mektupları yazdan o kız bu kızdı. En az 5 yıldır odasından çıkmamıştı. Peki nereden bulmuştu acaba beni? Meğer hastanenin hasta bakıcılarından biri onu devamlı ziyaret ediyormuş. O da benim durumda birileri var mı orada deyince bizim koğuşu örnek göstermişler. Rastgele benim ismimi vermiş. Ne kadar ağladığımı ve ne kadar kendisine teşekkür ettiğimi, minnettarlık duyduğumu anlatamam.

İki arkadaş cami avlusunda oturmuş konuşuyorlardı. Arkadaşlardan birisi, "Bu akşam," dedi, "arkadaşlarla maç izlemeye gideceğiz. Sen de gelir misin?" Soruyu soranın durumuna bakılırsa, arkadaşının sevinç içerisinde evet diyerek onu onaylaması bekleniyor. Ama beklenen olmadı. Arkadaşının yüzüne ciddi bir yüz ifadesiyle bakan genç, "Hayır, ben maça falan gelemem. Biliyorsun ben evlendim. Artık gözü yolda olan ve sürekli evde beni bekleyen bir hanımım var. Bundan böyle hayatıma daha dikkat etmeliyim," dedi. Bu ifadeyi duyan arkadaşı önce hayretle baktı arkadaşının yüzüne. Ardından alaylı bir tavırla, "Vay vay vay, kılıbık kardeşime bak sen. Yüreği sevgi dolu, pek muhterem ev erkeği. Bakıyorum da daha ilk haftada boyunun ölçüsünü almışlar senin. Nedir bu evdekileri ihmal etmemeliyim, yok artık maça gelmeyeceğim lafları?" diye o yeni evli genç arkadaşını ayıpladı. Yeni evli genç tam ağzını açmış arkadaşına bir cevap verecekti ki, yan taraflarında oturan nur yüzlü bir dedenin konuşmasıyla başını o tarafa çevirdi. O zamana kadar olanları göz ucuyla takip eden dede söze karıştı. "Gençler, kusura bakmayın, az önce konuştuklarınıza kulak misafiri oldum. Ve bu misafirlik beni yıllar öncesine götürdü. Şimdi müsaadenizle size o gün başımdan geçen ve bugün sizin sayenizde hatırladığım olayı anlatmak istiyorum," diyerek başladı anlatmaya. "Yeni evlenmiştim. Mahalleden çok sevdiğimiz arkadaşlar bir program yapmışlar. Birlikte eğlenmek istemişlerdi. Tabii beni de çağırdılar. Durumu hanımıma anlatarak gittim. Ama akşam olmak üzereyken geri döneceğime söz verdim. Tam kalkmak üzere hareket edince durumu arkadaşlarıma izah etmeye çalıştım ama hepsi birden sanki anlaşmışlar gibi, az önce arkadaşının sana maça gelmiyorum dediğin için söylediği şeyleri bana da söylediler. Kimisi kılıbık dedi, kimisi korkak dedi, kimisi sen daha önce böyle değildin, evlendin böyle oldun gibi şeyler söyledi. Anlayacağınız zor durumdaydım. Ya eve gidip akşamı eşimle geçirmeyi tercih ederek korkak ve kılıbık olacak ya da arkadaşlarımla kalarak onların baskısıyla güya kazak erkek olduğumu ispatlayacaktım. Her şeyi göze alarak oradan ayrılmaya karar verdim. Yolda gelirken evimize çok yakın olan caminin hocasıyla karşılaştım. "Dur," dedim ya, "durumu bir de hocaya açayım." Söylediği, "Sen kılıbık değil, kalbi ılıksın," oldu. Evet, sen kılıbık değil, kalbi ılıksın. O kadar hoşuma gitti ki bu söz. O günden bugüne ismim hep Kalbi Ilık olarak kaldı. Bu yüzden ben bunca hayatım boyunca evde asıp kesen, sövüp döven, bağırıp çağıran, kırıp dökenlerle değil, kalbi ılıklarla oturup kalkarım evlatlarım. Öylelerinin aslında erkeklik dedikleri onları pohpohlayan nefislerinden başkası değil. O gün bana korkak diyen ve kılıbık olmakla eleştiren arkadaşlarımın birçoğu ya eşinden ayrıldı ya da zehir zemberek aile hayatları oldu. Oysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerini hayatıma düstur edindiğim için evim çoluk çocukların oynaştığı bir cennet köşesindeydi. Haberleri yoktu. Varsın bana korkak desinler. Ben Rabbimin ne dediğine kulak verir, her zaman kalbi ılıklardan olmayı tercih ederim. Hakkınızı helal edin. Dedenin bu anlattıklarından sonra kendisini maça davet eden arkadaşının yüzüne anlamlı anlamlı bakan genç, "Duydun," dedi, "duydun. Sen istersen bana kılıbık demeye devam et. Ben maça gelmeyerek evde beni dört gözle bekleyen eşimin yanına giderek kalbi ılıklardan olmaya kararlıyım," diyerek ayrıldı. Dede de gencin arkasından tebessüm etti.

Küçük çocuk annesine geldi ve ona elindeki kağıdı uzattı. Belli ki bir şeyler isteyecek. Annesi ellerini önlüğüne silerek kuruladıktan sonra merak etti. Bakalım ne yazdı? Şöyle yazmıştı çocuk. Çimleri biçtiğim için 5 lira. Bu hafta odamı temizlediğim için 1 lira. Alışverişe beni yolladın. Ben de hiç itiraz etmeden gittim. 50 kuruş. Küçük kardeşime 3 saat baktım. 25 kuruş. Bu hafta çöpü ben döktüm. 1 lira. İyi bir karne getirdiğim için 5 lira. Bahçeyi de temizledim. Onun için de 2 lira. Yani toplam 14 lira 75 kuruş bana borcun var dedi. Annesi umutla kendisini süzen oğluna baktı, tebessüm etti. Eline bir kalem aldı. Yavrusunun yazdığı o kağıdın arka yüzünü çevirdi, şunları yazdı. Demek öyle. Seni 9 ay karnımda taşıdım, bedava. Hasta olduğunda başını bekledim, elimden geleni yaptım, bedava. Senin için Rabbime bol bol dua ettim, bedava. Sen hastaydın, sabahlara kadar. Zaman geldi, gözyaşı döktüm, bedava. Ergenliğine, cevap vermelerine, birçoğuna şimdiden katlanacağıma söz verdim, bedava. Acaba başına ne gelir diye kaygı duyup bazı geceler uykusuz kaldım, bedava. Oyuncaklarını topladım, yemeğini hazırladım, giysilerini yıkadım, ütüledim, seni öptüm, kokladım, bedava. Ve oğlum, bunların hepsini topladığım zaman gerçek sevginin bedelinin olmadığını görürsün. Bedavadır çünkü. Bedavadır çünkü. Oğlu annesinin yazdıklarını okuyunca gözleri doldu. Annesine baktı. Anneciğim dedi. Seni seviyorum. Sarıldı annesine. Sonra annesinin elinden kalemi aldı. O iki tarafı da doldurulmuş kağıdın altına kocaman harflerle yazdı. Hepsi peşine ödenmiştir. Efendim, bir zamanlar uzak doğuda artık yaşlandığını, yerine geçecek birini seçmesi gerektiğini düşünen bir imparator yaşarmış. Yardımcılarından ya da çocuklarından birini seçmek yerine kendi yerine geçecek kişiyi değişik bir yolla seçmeye karar vermiş. Ülkesindeki bütün gençleri çağırmış bir gün. Artık demiş, tahttan inip yeni bir imparator seçme vakti geldi. Sizlerden birini imparator yapacağım. Gençler şaşıp kalmışlar. Ancak devam etmiş konuşmasına. Bugün demiş, hepinize birer tohum vereceğim. Ama tek bir tohum. Ama demiş, bu çok özel bir tohumdur ona göre. Evlerinize gideceksiniz, onu ekeceksiniz, sulayacaksınız, sonra büyüteceksiniz. Tam bir sene sonra büyüttüğünüz o tohumla buraya geleceksiniz. Sizi yetiştirdiğiniz o tohuma göre değerlendireceğim, birinizi imparator seçeceğim. Bakın tekrarlıyorum demiş, iyi dinleyin. Hanginiz ne kadar büyütürseniz o tohumu o imparator olacak. Gençlerin arasında Link adında biri de varmış. O da diğerleri gibi tohumu almış, evinin yolunu tutmuş. Eve gidip heyecanla olayı annesine anlatmış. Annesi bir saksı ve biraz toprak bulup onun tohum ekmesine yardım etmiş. Sonra birlikte dikkatlice sulamışlar. Her gün sulayıp büyümesini bekliyorlar. Yaklaşık 3 hafta sonra diğer gençler tohumlarının ne kadar büyüdüğünü anlatırken Link hayretle kendi tohumunda hiçbir değişiklik olmadığını görüyormuş. 3 hafta, 4 hafta,
5 hafta geçmiş, hiçbir şey yok. Diğerleri yetişen bitkilerden söz ederken Link daha da üzülüyormuş. İmparatorun onu beceriksiz sanmasından çok endişe duyuyormuş. Ancak arkadaşlarına hiçbir şey dememiş, sabırla bekliyormuş. Sonunda tam bir yıl bitmiş ve tüm gençler bitkilerini imparatorun huzuruna getirmişler. Link, annesine boş saksıyı götüremeyeceğini söyleyince, annesi ona cesaret verip saksısını götürüp dürüst bir şekilde olanı biteni anlatmasını tavsiye etmiş. Link annesinin sözünü tutmuş ve boş saksıyla saraya gitmiş. Saraya varınca bir de ne görsün? Herkesin elinde kocaman çiçekler, bitkiler. Gördüğü bitkiler karşısında şaşakalmış. Sonra imparator gelmiş ve bütün gençleri selamlamış. Link aralarda bir yerde saklanmaya çalışıyor. Ya demiş, ne kadar büyük bitkiler, çiçekler, ağaçlar yetiştirmişler. İmparator tahtına çıkmış. Evet demiş, bugün biriniz imparator olacak. Tek tek süzmeye başlamış şöyle, sağdan sola doğru. Aferin demiş, ötekine aferin. Seninki ne kadar güzel olmuş falan derken bir bakmış imparator, Link de aralarında. Elinde boş bir saksı. Hemen muhafızlarına onu demiş bir öne getirin bakalım. Link nasıl korkmuş. Sanırım demiş benim beceriksizliğimden dolayı beni öldürtecek. Link öne geldiğinde imparator adın ne demiş. Link efendim demiş. Tüm gençler gülüşüp onunla dalga geçmeye başlamışlar. İmparator onları susturmuş. Link'e bakıp kalabalığa doğru dönmüş. Yeni imparatorunuzu selamlayın. Adı Link. Kimse inanamamış tabii. Tohumunu bile yetiştiremeyen biri nasıl imparator olacak? Olayın aslı şöyle ortaya çıkmış. İmparator demiş ki, bir yıl önce ben burada herkese bir tohum verdim, değil mi? Evet. Siz ekip sulayıp bir yıl sonra getirecektiniz, değil mi? Evet. Ama ben hepinize kaynamış tohum vermiştim. Yani asla büyümeyecek olan tohumları verdim. Ancak Ling'in dışında herkes ağaçlar, bitkiler, çiçekler getirdi. Çünkü tohumun büyümediğini fark edince hepiniz onu bir başka tohumla değiştirdiniz. Oysa sadece Link içinde benim verdiğim tohum olan boş saksıyı getirdi. Cesaret etti, bu dürüstlüğü gösterdi. Yeni imparatorunuzu selamlayın.

Köyün birinde yaşlı bir adam var. Çok fakirmiş bu adam. Ama kral dahi onu kıskanırmış. Yanlış duymadınız. Neden? Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki, kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış. Bu at demiş bir at değil benim için. O benim için bir dost. İnsan demiş dostunu satar mı? Ne olur beni yanlış anlamayın demiş. Bir sabah kalkmışlar ki at ortada yok. Köylü ihtiyarın başına toplanmış. Seni demiş ihtiyar bunak adam seni. Bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Sana o kadar servet değerinde bir şeyler teklif ettiler, kabul etmedin. Krala satsaydın ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Hah, şimdi ne yapacaksın? Ne paran var ne de atın demişler. İhtiyar, karar vermek için bence acele etmeyin demiş. Sadece at kayıp deyin. Çünkü gerçek bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması acaba bir talihsizlik mi? Yoksa iyi bir şey mi? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasından ne geleceğini bilmiyoruz demiş. Köylüler, hadi canım sen de demişler. Üzüntüden ne dediğini bilmiyorsun. Bunda hayır mı olur? Güzelim atın gitti. Gülmeye başlamışlar. Aradan 15 gün geçmiş. Bir gece o at ansızın ölmüş. Meğer çalınmamış. Dağlara gitmiş kendi kendine dolaşmak için. Dönerken de vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan özür dilemişler. Babalık demişler. Sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil, adeta bir devlet kuşuymuş senin için. Bak, şimdi bir sürü at sürün oldu. Yine karar vermek için acele ediyorsunuz demiş ihtiyar. Tamam, atın dönmesi, ölmemesi, bu vaka. Atın geri döndüğünü söyleyin sadece. Şu an bildiğimiz gerçek bu. Ondan ötesinin ne getireceğini bilmiyoruz. Birinci cümlenin birinci kelimesini okur okumaz, kitap hakkında siz nasıl fikir yürütebilirsiniz? Köylüler bu defa açıkça dalga geçmemişler ama içlerinden ya bu adam gerçekten de deli demişler. Bir hafta geçmemiş, vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek olan oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden bu oğul şimdi uzun zaman yatakta kalacak. Köylüler gelmişler yine ihtiyarın yanına. Bak demiş, sen var ya nasıl bir adamsın, yeni haklı çıktın. Bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başka da kimse yok. Şimdi eskisinden hem daha fakir oldun hem de zavallı oldun. İhtiyar yine, siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz. O kadar acele etmeyin, oğlum bacağını kırdı. Gerçek bu. Yine zanda bulunuyorsunuz. Öteki sizin verdiğiniz karar acaba ne kadar doğru yanlış bilemeyiz. Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacağını size asla bildirmez demiş. Birkaç hafta geçmiş. Düşmanlar kat kat büyük bir orduyla saldırmışlar oraya. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere çağırmış zorla. Köye gelen kralın adamları ihtiyarın kırık bacaklı oğlunu görmüşler, onu elemişler. Onun dışında bütün köyün gençlerini askere almışlar. Köyü matem sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına imkan yok. Giden gençlerin ya öleceğini ya da esir düşeceğini herkes biliyormuş. Köylüler yine ihtiyara gelmişler. Ya demişler, sen ne biçim adamsın? Yine haklı olduğun kanıtlandı. Bak, oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler belki asla köye dönemeyecekler.
oğlunun bacağının kırılması talihsizlik değil, aslında nimetmiş meğer. Siz erken karar vermeye devam edin demiş ihtiyar. Oysa ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var, benim oğlum yanımda, sizinkiler askerde. Lakin artık şunu iyi belleyin, bunların hangisinin talih, hangisinin ağır bir imtihan olduğunu sadece Allahu Teala biliyor. Gelin sizler kendi halinize şükredin, geleceği ve imtihanı Allahu Teala'ya bırakın.

Kendisi de doktordu. Günleri hastanede geçiyordu. Eve yorgun argın dönüyordu her gün. İnsanlar doktorları rahat rahat yaşayan insanlar olarak bilirler. Halbuki en stresli hayat belki de onların hayatıydı. İki çocuğu ve karısıyla beraber mutlu bir hayatları vardı. Bütün gelirlerini ve giderlerini bu üç, bir de kendi dört kişiye göre planlamışlardı. Böyle planlı yaşamazlarsa bir gün ekonomik sıkıntı çekebilirlerdi. Böyle düşünüyorlardı. Çocuklarını ve karısını çok seviyordu. Karısı da iyi bir insandı. Hele hele bu iyilik ve güzelliği çocuklarını aşılamaya çalışması onu bir kuyumcu kadar hassas yapmıştı. Adeta çocuklarını bir gergef gibi işliyordu. Bu böyle giderken, mutlulukları tam yerindeyken, bir gün içlerine sıkıntı ateşi düşürecek bir olay oldu. Belki pek o kadar mühimsenecek ve moral bozacak bir şey değildi ama onlara göre ekonomi her şeyden önemliydi ya. 3-4 aylık hamileydi hanımı. Hiç beklenmedik bu haber karşısında ikisi de şoke olmuştu. Bütün planları, hayatlarının programı alt üst oluyordu onlara göre. İçlerindeki sıkıntı gün geçtikçe büyüyordu. Hayır, bu çocuğu istemiyorlardı. O çocuğun doğmaması gerekiyordu. Nasıl bakacaklardı? Hayatlarını bunalıma sokacaktı bu küçük çocuk. Evlerine ayak basmaması her şeyden daha iyi olacaktı. Hesap ettiler, kendi akıllarınca ekonomik sebepleri öne sürdüler. Baş başa verdiler, derinlemesine konuştular aralarında ve karar verdiler evlatlarını aldırmaya. Kürtaj olacaktı. Çünkü onlara göre güçleri yetmiyordu onu yetiştirmeye. Ertesi gün gidecekler ve bu işten iyi anlayan bir doktor arkadaşı tarafından 4 aylık misafirin hayatına son vereceklerdi. Bir sürü sudan bahaneler ve sebepleri bir bir sıraladılar gece boyu birbirlerine ve bu işin bitmesi gerektiğine karar verdiler. İçlerinde bir huzursuzluk olsa da bu hayatları boyunca çekecekleri huzursuzluktan daha büyük olamazdı. Evet, o sabah beraberce çocuklarını evde yalnız bırakarak doktora gittiler. Onları yalnız bırakmalarının sebebi ise çok çabuk döneceklerini tahmin ettiklerindendi. Doktor arkadaşı onlara randevu vermişti ve bu işi çok çabuk bitirebileceğini, hiç sıra beklemeyeceklerini söylemişti. Evde yalnız kalan çocukların büyük olanına iyice tembih etmişlerdi. Sakın kavga falan yapmayın diye. Zaten küçük çocuk sözden anlayacak yaşta değildi. Her söylenene baş sallıyor veya sinirlenince olmaz deyip geçiyordu. Yani aklı ermiyordu çoğu şeye. Onlar gittiklerinde çocuklar güzel güzel oynamaya başladılar. Gün ışığı perdeleri açık olan pencereden içeriye sızıyor ve halıların üzerinde motifler oluşturuyordu. Ama bu motifler gün boyu sürecek miydi? Yani bu aydınlık bütün günü kaplayacak mıydı? Evet, onlar muayenehaneye ulaştıklarında iki kardeş de iyice oyuna daldılar. Hele hele bir de bu oyun büyüğün babasının ameliyat aletlerini bulmasıyla hareketlenince daha da bir sevinmişlerdi. Günlerdir yalnız kalmayı özlüyordu zaten çocuk. Küçük kardeşiyle beraber doktorculuk oynamayı, onu ameliyat etmeyi aklına koymuştu nice zaman önce. Ama bir fırsatını bulamadı. Babasının da onunla oynamaya zaten hiç fırsatı olmuyor, akşama kadar çalıştığı için

Maalesef cerrahi oyunu başladı. Kardeşini ameliyat olması gerektiğine iyice ikna etti büyük abi. Abi dediğimiz de daha 4-5 yaşlarında. Sonra eline neşteri aldı. Bir sürü pamuk, tentür diyot gibi malzemeleri de yanı başına koymuştu. Sargı bezi, merhemler hepsi vardı işte kutuda. Dikiş için ip ve iğne bulması gerekiyordu. Bunun için annesinin perdeye geçen gün iliştirdiği ipi takılmış iğneyi aldı ve onu da malzemelerin yanına koydu. Onlar bu işle meşgulken anne ve baba muayenehanede çocuğu aldırmakla meşguldüler. Çocuk ilk bıçağı kardeşine vurduğu anda doktor da ilk bıçağı vurmuştu cenine. Sanki aynı anda devam ediyordu bu ameliyat işi. Bir fark vardı aralarında. Biri biraz sonra görünürde iyileşecek umuduyla kalbi atan bir miniğin yaptığı ameliyattı. Diğeri bir daha hayata uyanamayacak Jenny'nin karamsar tablosuydu. Fakat her ikisi de bir feryat odağında toplanıyordu. Çocuk bıçağı kardeşinin şah damarında gezdirdi. Adı üzerinde çocuktu, bilmiyordu ki. Ve birkaç darbe vurdu yanlışlıkla. Buralarda mikrop olabilir diyordu durmadan. Biraz sonra kardeşinin bütün vücudu kan revanı olmuştu. Bu kadar keskin miydi babasının o neşteri? Keskindi. Ama o şaka yapıyordu. Kardeşinin yattığı yer kıpkırmızı bir renge boyandı. Diğer tarafta kürtaj masasındaki annesinin içindeki istenmeyen bebek de çoktan ölümün kollarına ulaşmıştı. Kısaca iki ölüm bir anda oldu. İki can bir anda çıktı. Ama bunu kimse bilmiyordu. Çocuk o kadar korktu ki kardeşinin durumundan. Onun çırpına çırpına can vermesi o kadar ürküttü ki. Ama küçük olduğu için ölümün ne olduğunu da bilmiyordu. Uyusun diye üzerine beyaz bir çarşaf örttü kardeşinin üstüne. Tıpkı televizyonlarda olduğu gibi, çünkü böyle izlemişti. Anne ve baba eve dönmeye hazırlanırken çocuk da yaptığı hatayı biraz hissettiği için evden kaçıp saklanmayı kafasına koymuştu. Saklanmak için en emin yer evlerinin önüne devamlı park eden o koca kamyonun altıydı. O kamyonun altında kimse onu bulamazdı. Emin bir yerdi. Ara sıra burada arkadaşlarıyla saklanırlar, ellerine geçirdikleri bir kediyle saatlerce oynarlardı o kamyonun altında. Bunu hatırladı birdenbire ve doğrudan doğruya kamyonun altına girdi. Ve tekere sırtını yaslayıp öylece minik kalbiyle acaba ne yaptım, yukarıda ne oldu, kardeşime ne oldu diye düşünmeye başladı. Anne baba yola çıkmış, evlerine doğru ilerliyorlardı. Bu sırada kamyon sahibi de bir yere yük almak için evinden çıktı. Her şeyden habersiz olarak kamyona doğru yürüdü ve bindi, kontak anahtarını çevirdi. Anne ve baba tam evlerinin önüne yaklaşıyorlar. Ama kamyon hareket etti. Onlar daha evlerine ulaşamadan abi kardeşine ulaştı. Evet, kamyon bu küçük bedeni bir teker dönüşüyle istemeyerek de olsa ezip geçti. Bir şeyi ezdiğini fark eden şoför hemen aşağı indi ama ne görsün? Karşı evin çocuğu kamyonun altında. Sinir krizi geçirdi adam. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Büyük bir kalabalık şimdi doktorun evinin önünde. Bugün iki can gitmişti ve bir üçüncüsü de daha doğmadan öldürülmüştü. Anne ve baba evlerinin önündeki bu kalabalıktan kuşkulandılar. Olay yerinde başlarına geleni anlayınca anne düşüp bayıldı. Hemen hastaneye götürdüler. Baba büyük bir telaş içinde eve koştu ve küçüğü

bağrına basıp onu teselli etmek, onunla teselli bulmak, öpüp koklamak istiyordu. Bir evladını kaybeden babanın içinde diğerine odaklanan sevgiyi bu derdi çekenler, bu acıyı tadanlar çok iyi bilirler. Ama eve girdiğinde fersiz gözleri bir noktaya dikilmiş küçük çocuğu görünce babanın bütün hayatı söndü. Bütün dünyası yıkıldı. Evin içindeki dıştan akseden ışık bile artık halılara aydınlık motifler örmüyordu. Her şey sanki karanlıktı artık. Her şey zifiri bir renge bürünmüştü. Evet, bir cana bedel iki çocuğu alınmıştı. Bu bir ikazdı. Ama çok pahalı bir ikaz olmuştu onlar için. Belki de sizler, bizler için.

Rüzgar esiyor. Lapa lapa yağan kar çatıları beyazlaştırıyordu. Bir evin bir odasında el işi yapan iki kişi oturuyordu. Saçları ağarmış bir kadınla genç bir kız. İhtiyar kadın ara sıra soluk, kansız ellerini küçük bir mangalda ısıtıyordu. Genç kız gözlerini kaldırıp bir müddet sessizce beyaz saçlı kadını seyretti. Sonra sesinde anlatılamaz bir tatlılık ve şefkatle "Anne," dedi, "hep böyle yoksulluk içinde mi yaşadık? Hayatın hep böyle mi geçti?" Saçları ağarmış kadın, "Kızım," dedi, "Rabbimiz sahiptir. Yaptıkları iyidir," dedi. Bu sözleri söyledikten sonra biraz durdu ve ilave etti. "Güzel yavrum, babanı kaybettiğim zaman geride sen olmana rağmen benzersiz bir felakete uğradığımı zannettim. O zaman yalnızca ondan ayrılığın acısını duyuyordum. Sonraları baban hayatta olsaydı ve o halde, yani bu fakirlik içinde olsaydık, onun nasıl da kahrolacağını düşünmeye başladım. İşte o zaman Allahu Teala'nın ona karşı şefkatli davranmış olduğunu hissettim kızım." Genç kız cevap vermedi. Başını eğdi ve saklamaya çalıştığı birkaç damla gözyaşı elinde tuttuğu ketenin üzerine düştü. Annesi ilave etti yine, "Kızım, onu esirgeyen Allahu Teala iyiliğini bizden de esirgemedi ya. Tamam, az bir şeye kanaat etmemiz ve bu azı da çalışarak kazanmamız gerekiyor, fakat yaşamak için bu kadarı da yetmiyor mu? Bir gün bile aç kalmadık, düşünsene. Yatacak yerimiz de var, yanımda sen de varsın. Ben nasıl ondan şikayet edebilirim?" Bu sözler üzerine genç kız heyecanla annesinin dizlerine kapandı. Ellerini aldı, öptü, kokladı. Anne sesini yükseltmek için gayret sarf etti. "Kızım," dedi, "kızım, mutluluk öyle sanıldığı gibi çok şeye sahip olmakta değil, ümitle ve sevgiyle gelir."

Adamın biri her zaman yaptığı gibi saç ve sakal tıraşı olmak için bir berbere gitti. Onunla ilgilenen berberle güzel bir sohbete başladılar. Değişik konular üzerinde konuşuyorlar. Birden Allahu Teala ile ilgili bir konu açıldı. Berber, bak dedi adamım, ben senin söylediğin gibi Allah'ın varlığına inanmıyorum. Haşa. Adam, sen dedi niye böyle diyorsun? Berber dedi ki, bunu açıklamak o kadar kolay ki bunu görmek için bir dışarıya çıkmalısın. Lütfen bana söyler misin dedi. Eğer Allah var olsaydı bu kadar çok sorunlu, sıkıntılı, hasta insan olur muydu? Terk edilmiş çocuklar olur muydu? Allah olsaydı kimseye acı çektirmez, birbirini üzmezdi. Bunların olmasına izin vermezdi herhalde dedi. Adam bir an durdu ve düşündü. Ama gereksiz bir tartışmaya girmek istemediği için cevap vermedi. Berber işini bitirdikten sonra adam dışarıya çıktı. Tam o anda caddede uzun saçlı bir adam gördü. Saçları sakalları birbirine karışmış. Adam bu kadar dağınık göründüğüne göre belli ki tıraş olmayalı çok uzun bir zaman olmuştu. Hemen o adam berberin dükkanına geri döndü. Şey dedi, biliyor musun, bir soru sormuştun ya. Ne var? Bence berber diye bir şey yok. Berber, ya bu nasıl olabilir dedi. Ne kadar komiksin bak, ben buradayım ve bir berberim. Hayır dedi, yok. Çünkü olsaydı, bak caddeye, caddede yürüyen uzun saçlı, saçı sakalı birbirine dolaşmış bu insanlar olmazdı. Berber, yani berber diye bir şey var ama o insanlar bana gelmiyorsa benim suçum mu var diyorsun. Bu çok saçma. Gelsinler tıraş edeyim. Adam şöyle dedi. Kesinlikle doğru. Püf noktası da bu. Evet, Allahu Teala var. Ve insanlar ona gitmiyorsa, onun yasaklarına uymuyorsa, yap dediklerini yapmıyorsa, bu onların tercihi. Sen nasıl dışarıda saçı sakalı ağarmış birbirine dolaşmış insanları bana gelmiyorlar, benim suçum yok diyorsan ve bu berber olduğunu inkar ettirmiyorsa, Allahu Teala birdir, eşi benzeri yoktur. İnsanlar ona inanmıyorsa bu onun suçu değil ki Celle Celaluhu.

Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.

kalplerde yer tutan mal ve mülk sevgisi insanı yüksek duygulardan yoksun bırakır. Onu fena işlere sürükler. Ömer Nasuhi Bilmen, rahmetullahi aleyh.

huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida. Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: havayı seferleri en uygun konda. Seyahatine en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
1: En uygun.
2: Burası Radyo.

Gönül aynanızın en hassas yerinden çatladığı, binbir emekle kurduğunuz hayallerin avuçlarınızın içinden kayıp gittiği o sarsıcı an, aslında ilahi bir dokunuşun ruhunuzdaki sahte maskeleri indirme vaktidir. Bizler fani varlıklar olarak hayatın sadece inşa etmek ve kazanmak üzerine kurulu olduğunu zannederiz. Oysa Allah bazen kulunun elindeki kerpiçleri bizzat dağıtır ki kul, kendi kudret eliyle örülen o sarsılmaz kaleyi fark edebilsin. Eğer bugün kendinizi yıkık bir kentin ortasında, rotasını kaybetmiş bir gemi gibi hissediyorsanız, biliniz ki bu bir kayboluş değil, bizzat Yaradan tarafından en kestirme yola sevk edilişinizdir. Allah sizin derme çatma planlarınızı bozuyor. Çünkü O, sizin ruhunuza kainatın sınırlarını aşan görkemli bir istikbal dokumayı murad etmiştir. Her yıkım, aslında içinde muazzam bir inşayı barındıran sessiz bir besmeledir. Zihninizin kuytularında yankılanan o ağır sessizlik, aslında dış dünyanın gürültüsünden arınıp, bizzat Hakk'ın fısıltılarını duymanız için size açılmış mukaddes bir boşluktur. Bizler planlarımızın tıkır tıkır işlemesini bir lütuf sanırız. Oysa bazen en büyük rahmet, o çok istediğimiz kapının sürgülenmesidir. İbn Arabi'nin o engin hikmet deryasında buyurduğu gibi, Allah bir kulu dünyevi meşgalelerden mahrum bıraktığında, ona kendi yakınlığının kapılarını sonuna kadar aralamış demektir. Şu an yaşadığınız o hüsran dolu bekleyiş, aslında kalbinizdeki gereksiz dünya bağlarını koparan şefkatli bir ilahi operasyondur. Sizin bitti dediğiniz noktada Allah yeni başlıyoruz der. Kaybettiğiniz her imkan aslında ruhunuzun üzerine binen ve sizi aşağı çeken birer ağırlıktan kurtulmanızdır. Şimdi hafifliyorsunuz ve hafifledikçe beşeri kaygıların ötesindeki o muazzam ilahi sükunete daha fazla yaklaşıyorsunuz. Kendi yetersizliğinizi bir utanç gibi sırtınızda taşıdığınız o anlarda, aslında bizzat arşın gölgesinde özel bir terbiyeye alındığınızı fark etmelisiniz. İnsan nefsi her zaman birilerine yaslanmak, bir yerlerde onaylanmak ister. Ancak Allah, sevdiği kulunu bu sahte onaylardan mahrum bırakır ki kul, sadece onun sarsılmaz olan El-Vekil ismine sarılabilesiniz. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü o hayaller sizin bu fani dünyada ebedi kalacağınız yanılgısını besliyordu. Allah ise sizin bu dünyadan bir sultan gibi kimseden minnet beklemeden geçip gitmenizi istiyor. Yaşadığınız her başarısızlık hissi aslında ruhunuzdaki kibrin ve dünya hırsının pasını silen rahmani bir zımparadır. Bu süreçte ne kadar çok incinirseniz ilahi nura o kadar çok aynı olacaksınız. Sizin yarım kalan hikayeleriniz bizzat Yaradan'ın kalemiyle çok daha ihtişamlı bir sona bağlanmak üzere bekletilmektedir. Hafızanızın derinliklerinde birer yük gibi taşıdığınız eski yenilgileri ve sizi yarı yolda bırakanların bıraktığı tortuları artık ruhunuzdan aşağı bir nehre bırakır gibi özgürleştirmenin vakti geldi de geçiyor bile. Allah size her sabah yepyeni bir güneş vaat ederken, sizin dünün tozlu raflarında takılı kalmanız kendi ruhunuza yapacağınız en büyük haksızlıktır. Başarı

Sabırsızlık, yolun sonu değil, aksine daha doğru ve daha nurlu bir yolun başlangıç tabelasıdır. Sizin her gözyaşınız, ilahi bir rahmetle yoğrulan o görkemli geleceğinizin toprağını sulayan birer rahmet pınarıdır. Endişeyi ve korkuyu bir kenara bırakın. Zira Allah sizi, sizin hayal bile edemeyeceğiniz kadar yüce bir kadere doğru ilmek ilmek hazırlamaktadır. Her sızınızın bir mükafatı, her bekleyişinizin bir vuslatı vardır. Şimdi bu ilahi emniyetin verdiği sarsılmaz vakarla ayağa kalkın ve kainatın size sunduğu o büyük müjdeye odaklanın. Siz artık rüzgarın önünde savrulan bir yaprak değil, kökleri Allah'ın vaadine dayanmış sarsılmaz bir çınarın ta kendisisiniz. Kaderin sizin için sakladığı o muazzam fetih, bugün yaşadığınız tüm zahmetleri size bir anda unutturacak kadar parlak, kalıcı ve nurlu olacaktır. İnşirah suresinin o ebedi ferahlığı, kalbinizin her hücresini bir bahar yağmuru gibi yıkarken, sadece Allah'ın sizin için en hayırlısını dilediğine sonsuz bir huzurla iman edin. Yolun sonu vuslattır, hürriyettir ve ebedi bir bayramdır. Müjdeler olsun size, çünkü emanetin sahibi sizi asla kendi başınıza bırakmadı ve o büyük fetih artık şah damarınızdan daha yakındır. Ruhunuz ilahi bir huzurla yeniden hayat bulsun. Kainatın dilsiz lisanıyla ruhunuza fısıldanan o gizemli çağrıyı duymaya başladığınızda aslında dünyanın o sahte ve gürültülü kabuğunun çatladığını hissedersiniz. Bizler genellikle hayatı kendi istediğimiz kalıplara sokmaya çalışırken yoruluruz. Oysa kainatın mutlak mimarı olan Allah, bizim o daracık kalıplarımızı parçalayarak bize sonsuzluğun kapılarını aralamaktadır. Eğer bugün en çok güvendiğiniz dallar elinizde kaldıysa ve hayal ettiğiniz zirvelere ulaşamadıysanız, biliniz ki bu sizin zayıflığınızdan değil, o zirvelerin sizin ruhunuza dar gelmesindendir. Allah, sizin kendi elinizle kurduğunuz o küçük ve dayanıksız dünyayı yıkıyor. Çünkü üzerine ebedi bir nizam inşa etmeyi murad ediyor. Bu kutsal yıkılış, aslında bir uyanışın ve kendinizi yeniden buluşunuzun muazzam bir başlangıcıdır. Zamanın durduğu ve kaderin sizi unutmuş gibi göründüğü o sessiz bekleyişlerde, aslında bizzat Yaradan tarafından özel bir terbiyeye tabi tutuluyorsunuz. Çoğu zaman bir arzumuz gerçekleşmediğinde hüzne boğuluruz. Ancak İbn Arabi'nin o derin hikmet penceresinden baktığımızda görürüz ki, Allah'ın vermemesi aslında en büyük vermesidir. Sizi o çok istediğiniz kapıdan geri çeviren güç, aslında sizi o kapının ardındaki felaketlerden koruyan şefkatli bir eldir. Planlarınızın altüst olması, kariyerinizin sarsılması ya da en yakınlarınızın size sırt dönmesi, kalbinizde sadece vahid olanın tecellilerine yer açılması için yapılan manevi bir tasfiyedir. Siz eksildiğinizi sandıkça aslında ağırlaşan dünyevi safralarınızdan kurtuluyor, semavi bir yükselişe her zamankinden daha hazır hale geliyorsunuz. Ruhunuzun derinliklerinde bir deprem gibi yankılanan o hüsran duygusu, aslında egonuzun yani nefsinizin sahte saraylarını yerle bir eden rahmani bir rüzgardır. Siz kendinizi başarısızlık çukurunda hissettiğiniz an, aslında Allah'ın size kendi gücünü bırak, benim sonsuz gücüme dayan dediği andır. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü o hayaller sizin bu fani dünyaya köle olmanıza sebep olacaktı. Allah ise sizin hür olmanızı, sadece kendi iradesine boyun eğerek tüm kainata meydan okuyacak bir vakar kazanmanızı murad ediyor. Yaşadığınız her daralma, kalbinizin bir sonraki büyük genişleme evresi için güç topladığı o sessiz ve mukaddes bekleme odasıdır. Maddi imkanların kısıtlanması, sizi asıl rızkın sahibi olan Er-Rezzak ismiyle birebir muhatap kılan eşsiz bir fırsattır. Hafızanızın tozlu raflarında birer pranga gibi taşıdığınız eski yenilgileri ve sizi yarı yolda bırakanların bıraktığı tortuları artık bir nehrin akışına bırakır gibi özgürleştirme vaktiniz gelmiştir. Allah size her sabah
yepyeni bir kainat vaat ederken, sizin hala dün kararan ufuklara bakmanız, kendi ruhunuza yapacağınız en büyük haksızlıktır. Başarısızlık sadece bir duraktır. Varış noktası değildir. Allah sizin her hıçkırığınızı bir rahmet tohumu olarak kabul eder ve o tohumlar vakti geldiğinde sizin için hiç hayal edemeyeceğiniz bahçeler filizlendirecektir. Şüphe ve endişe, tevekkülün en büyük düşmanıdır. Kendinizi mutlak ve kusursuz olan ilahi iradenin şefkatli kollarına bırakın. Göreceksiniz ki rüzgar sizi her zaman olmanız gereken en doğru ve en nurlu makama taşıyacaktır. Şimdi bu muazzam ilahi emniyetin verdiği sarsılmaz vakarla ayağa kalkın ve kaderinize sonsuz bir güvenle gülümseyin. Siz artık dünyanın sığ beklentileriyle savrulan bir yaprak değil, kökleri arşa dayanan sarsılmaz bir çınarsınız. Kaderin sizin için sakladığı o muazzam vuslat, bugün yaşadığınız tüm kederleri size bir anda unutturacak kadar parlak ve kalıcı olacaktır. İnşirah suresinin o sönmez ışığı, kalbinizin her köşesini aydınlatırken, sadece Allah'ın sizin için en hayırlısını dilediğine dair o sarsılmaz imana sarılın. Yolun sonu vuslat, sonu hürriyettir. Müjdeler olsun size, çünkü emanetin sahibi sizi en güzel şekilde yeniden inşa ediyor ve o büyük fetih artık ruhunuzun en derin kuytusunda bir şafak gibi patlamak üzeredir. Işığınız her daim parlasın. Yorgun bir savaşçının kalkanını yere bırakması gibi, tüm çabalarınızın sonuçsuz kaldığını hissettiğiniz o teslimiyet anı, aslında ilahi yardımın size en yakın olduğu eşiktir. Bizler hayatın dizginlerini her an elimizde tutmak isteriz. Oysa gerçek güç, o dizginleri asıl sahibine devredebilme cesaretidir. Hayallerinizin yıkılması bir yenilgi değil, bilakis ruhunuzun üzerine binen ve sizi ağırlaştıran dünyevi hırsların birer birer tahliye edilmesidir. Eğer bugün önünüzdeki yollar kapandıysa, bu durum sizin ilerleyemediğiniz için değil, Allah'ın sizi çok daha emniyetli ve nurani bir patikaya sevk etmek istemesindendir. Çorak bir toprağın nadasa bırakılması gibi, Allah da bazen ruhunuzu dış dünyaya kapatır ki, iç dünyanızda daha derin ve sarsılmaz bir iman kök salsın. Bu kutsal darlık, aslında ruhunuzun en büyük genişlemesine hazırlanan bir fırtına öncesi sessizliğidir. Kalbinizde bir ağırlık gibi taşıdığınız o bitmemiş işler ve gerçekleşmemiş arzular, aslında ruhunuzun asıl vatanına özlemini artıran ilahi birer hatırlatıcıdır. İbn Arabi'nin hikmet penceresinden baktığımızda, her eksikliğin aslında mükemmelliğe giden yolda bir basamak olduğunu görürüz. Planlarınızın altüst olması, sizin zayıf bir kul olduğunuzun değil, mutlak bir irade tarafından korunduğunuzun kanıtıdır. Allah, sevdiği kulu sadece kendisine muhtaç olduğunu anlasın diye, bazen tüm aracıları devreden çıkarır ve onu dünyevi tüm limanlardan koparır. Sizin hüsran dediğiniz o karanlık tüneller, aslında ruhunuzun her türlü sahte ışıktan arınıp sadece ilahi nurla aydınlanmayı öğreneceği muazzam birer okul hükmündedir. Maddi dünyada elinizden giden her şey, manevi alemde size açılan devasa birer kredidir. Hafifleyin ve sadece Allah'ın sizin için neyi murad ettiğini izlemenin o huzurlu vakarını kuşanın. Kendi yetersizliğinizi bir kusur sanmak yerine, o acziyeti bir dua anahtarına dönüştürdüğünüzde, kainatın kapılarının size nasıl ardına kadar açıldığını hayretle izleyeceksiniz. İnsan, kendi zekasına ve gücüne güvendiği sürece, ilahi yardıma bir perde çeker. Allah ise bazen, bu perdeyi yırtmak için, kulunun tüm dayanaklarını yerle bir eder. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü Allah, sizin sadece geçici ve fani olanla yetinmenizi istemiyor. O, sizi sonsuzluğun mirasına ortak etmek istiyor. Yaşadığınız her hayal kırıklığı, ruhunuzdaki o sahte benlik kalelerini yıkan, rahmani bir darbedir.
Bu yıkım öyle bir yıkımdır ki her taşı birer incidir ve her enkazı aslında gelecekteki huzur sarayınızın paha biçilemez malzemesidir. Siz eksildikçe aslında tamamlanıyorsunuz. Siz başarısız olduklarını sanırken aslında ilahi bir rütbeyle onurlandırılıyorsunuz. Zihninizin karanlık dehlizlerinde hapsolmuş keşke feryatlarını artık susturmanın ve kaderin o ince işçiliğine hayranlık duymanın vakti gelmiştir. Geçmişin gölgesiyle bugünün güneşini karartmak, ruhunuzun rızkını bizzat ellerinizle engellemektir. Allah her sabah kainatı yeniden yaratırken ve size taptaze bir ömür bahşederken, sizin hala kurumuş dalların yasını tutmanız sadece kalbinizi yorar. Başarısızlık dedikleri şey, aslında başarıya giden yolda biriktirdiğiniz en onurlu yaralardır. Allah sizin her sızınızı bir rahmet dokunuşuyla iyileştirecek ve sabrınızın karşılığını hiç hayal edemeyeceğiniz bir cömertlikle size iade edecektir. Şüpheyi kalbinizden bir kir gibi kazıyıp atın. Zira Allah sizi, sizin dahi tahayyül edemeyeceğiniz görkemli bir geleceğe bizzat kendi hikmetiyle taşımaktadır. Şimdi bu sarsılmaz emniyet duygusuyla ayağa kalkın ve hayatın size sunduğu her zorluğu bir basamak gibi kullanarak yükselin. Siz artık sadece rüzgarın estiği yöne giden bir yaprak değil, rotası bizzat arş tarafından çizilen muazzam bir geminin kaptanısınız. Kaderin sizin için hazırladığı o büyük uyanış, bugün çektiğiniz tüm zahmetleri size bir nefeste unutturacak kadar ferah ve kalıcı olacaktır. İnşirah suresinin o serin rüzgarı ruhunuza dolarken, sadece Allah'ın sizin için en hayırlısını kurguladığına olan sarsılmaz imanınızı tazeleyin. Yolun sonu vuslattır ve o kutlu sona varmak için bu fırtınalardan geçmek bir şereftir. Müjdeler olsun size, çünkü bizzat kudret eli tarafından en ince detayına kadar dokunan görkemli bir geleceğin tam arifesindesiniz. Ruhunuz ebedi bir nura gark olsun. Avuçlarınızın içinden kayıp giden her umut zerresi, aslında ruhunuzun üzerine yapışmış olan dünyevi illüzyonların temizlenmesidir. Biz insanoğlu, kendi ellerimizle kurduğumuz o küçük ve dayanıksız hayal kalelerini gerçeklik sanırız. Oysa Allah, bazen en sevdiği kulunu bu sahte güven duygusundan kurtarmak için o kaleleri birer birer yerle bir eder. Eğer bugün hayatınızın darmadağın olduğunu hissediyorsanız, bilin ki bu bir son değil. Bizzat Yaradan tarafından yönetilen muazzam bir yeniden yapılanma sürecidir. İbn Arabi'nin dediği gibi, toprak deşilmeden, altüst edilmeden hazineye ulaşılamaz. Ruhunuzun bu sarsılışı, derinlerde saklı olan ilahi cevheri yüzeye çıkarmak içindir. Allah, sizin iğreti planlarınızı yıkar, çünkü O, sizin için ebedi bir nizam ve her türlü beşeri kederden arınmış, görkemli bir istikbal dokumaktadır. Hayatın size sunduğu o sert virajlarda savrulurken hissettiğiniz korku, aslında kontrolü mutlak sahibine bırakmanız için bir davetiyedir. İnsan zihni her şeyi öngörmeye ve yönetmeye çalıştığında yorulur, tükenir. Allah, bazen tüm yolları kapatır ve tüm ışıkları söndürür. Ta ki kul, karanlığın içinde parlayan tek hakiki nuru, yani ilahi yakınlığı fark edebilsin. Planlarınızın boşa çıkması veya kariyerinizin sekteye uğraması birer başarısızlık değil, aksine ilahi bir tasfiye operasyonudur. Siz bir kapının kilitlenişine hıçkırıklarla ağlarken, Allah o kapının ardındaki felaketi bildiği için sizi merhametiyle oradan uzaklaştırır. Maddi dünyadaki her mahrumiyet, manevi alemde size sunulan devasa birer ihsandır. Siz eksildiğinizi sanırken aslında ilahi bir rütbeyle tamamlanıyor. Fani olandan baki olana doğru hicret ediyorsunuz. Ruhunuzun o derin dehlizlerinde yankılanan ıssızlık, aslında semavi varlıkların sizin sabrınızı ve vakarınızı hayranlıkla izlediği mukaddes bir sahnedir. Allah,
sevdiği kulu dünyadaki tüm sahte dayanaklarından ayırır ki, o kul sadece ve sadece el-hay olanın sarsılmaz gücüne tutunmayı öğrensin. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü o hayaller sizin bu fani dünyada ebedi kalacağınız zehabını besliyordu. Allah ise sizin bu dünyadan, kimseden minnet beklemeden, bir sultan vakarıyla geçip gitmenizi istiyor. Yaşadığınız her hayal kırıklığı, ruhunuzdaki kibrin ve dünya hırsının pasını silen rahmani bir zımparadır. Bu süreçte inciniyorsunuz, çünkü parlıyorsunuz. Siz başarısız olduklarını sananların aksine, bizzat Yaradan'ın kaleminden dökülen en etkileyici hikayenin başrolündesiniz. Zihninizin kirli sayfalarında hapsolmuş o eski yenilgileri ve haksızlığa uğramışlık hislerini artık bir toz bulutu gibi savurup atmanın zamanı geldi. Allah size her yeni nefeste taze bir kainat ve her yeni günde bembeyaz bir sayfa ikram ederken, sizin hala geçmişin karanlık sayfalarında teselli aramanız, ruhunuza yapacağınız en büyük haksızlıktır. Başarısızlık, yolun bittiği yer değil, bilakis daha doğru ve daha nurlu bir yolun başlangıç tabelasıdır. Her gözyaşınız, ilahi bir rahmetle yoğrulan o görkemli geleceğinizin toprağını sulayan birer bereket pınarıdır. Şüpheyi ve korkuyu kalbinizden bir kir gibi kazıyıp atın. Zira Allah sizi, sizin dahi tahayyül edemeyeceğiniz görkemli bir geleceğe bizzat kendi hikmetiyle taşımaktadır. Sabır pasif bir bekleyiş değil, ufuktaki o nurlu sabahın geleceğine dair duyulan sarsılmaz bir imandır. Şimdi bu ilahi emniyetin verdiği o sarsılmaz vakarla doğrulun ve gökyüzüne bir kez daha sonsuz bir ümitle bakın. Siz artık rüzgarın önünde savrulan bir yaprak değil, kökleri arşa dayanmış muazzam bir çınarın ta kendisisiniz. Kaderin sizin için sakladığı o muazzam fetih, bugün yaşadığınız tüm kederleri size bir saniyede unutturacak kadar parlak, kalıcı ve muhteşem olacaktır. İnşirah suresinin o ebedi ferahlığı kalbinizin her köşesini bir bahar rüzgarı gibi yıkarken, sadece Allah'ın sizin için en hayırlısını dilediğine dair o sarsılmaz imana sarılın. Yolun sonu vuslat, sonu mutlak bir içsel hürriyet ve sonu sonsuz bir huzurdur. Müjdeler olsun size. Zira emanetin asıl sahibi sizi asla kendi başınıza bırakmadı ve o büyük fethin şafağı artık ruhunuzun ufkunda doğmak üzeredir. Adımlarınızdan nur, kalbinizden huzur eksik olmasın. Gönül dünyanızın altüst olduğu, her şeyin üzerinize devrildiği o karanlık dehlizlerde yankılanan bitti çığlığı, aslında ruhunuzun en görkemli uyanış şafaklarından biridir. İnsan aklı, hayatın akışını sadece kazandıklarından ibaret sanır. Oysa mutlak hikmet sahibi olan Allah, bazen kulunun ellerini boş bırakır ki, o eller gökyüzüne açılıp sonsuzluğun hazinelerini isteyebilsin. Eğer bugün kurduğunuz hayaller birer toz bulutu gibi dağıldıysa, bu sizin çabalarınızın yetersizliğinden değil, Allah'ın sizin için murad ettiği o devasa geleceğin eski kalıplarınıza sığmamasındandır. Bir heykeltıraşın mermeri yontarken indirdiği darbeler, mermere acı verir gibi görünse de, her vuruş aslında içteki eşsiz sanat eserini ortaya çıkarmak içindir. Sizin yaşadığınız bu sarsıcı yıkım, aslında üzerinizdeki kaba ve iğreti kabukların kırılarak, Allah'ın size bahşettiği asıl nurun dışarı sızması için yapılan mukaddes bir müdahaledir. İçinizde kopan o sessiz fırtınanın, aslında sizi sahte ve sığ limanlardan koparıp, ilahi okyanusun derinliklerine taşıyan bir rahmet rüzgarı olduğunu fark ettiğinizde, her şeyin rengi değişecektir. Bizler planlarımızın tıkır tıkır işlemesini bir başarı sanırız. Ancak bazen en büyük ilahi ikram, o çok istediğimiz kapının sürgülenmesi ve yolumuzun kesilmesidir. İbn Arabi'nin o derin marifet ikliminde buyurduğu gibi, her mahrumiyet
aslında birer korunmadır. Allah sizi o hayalinizden uzaklaştırdı. Çünkü o hayal gerçekleşseydi, ruhunuz dünyevi bir bataklığın içinde hapsolup kalacaktı. Maddi kayıplar, dostların vefasızlığı veya kariyer yolundaki tıkanmalar, aslında sizin asıl sahibiniz olan Allah'a yönelmeniz için birer işarettir. Sizin hüsran dediğiniz o boşluk, bizzat Yaradan'ın tecellileriyle doldurulmak üzere temizlenmiş mukaddes bir alandır. Ruhunuzun derinliklerinde bir deprem etkisi yaratan hayal kırıklıklarını birer ceza olarak değil, kendinizi yeniden inşa etmeniz için sunulmuş bir hürriyet ilanı olarak görün. İnsan nefsi her zaman bir yerlere ait olmak ve bir şeylerle övünmek ister. Ancak Allah sevdiği kulunu bu sahte prangalardan öyle bir koparır ki, kulun ondan başka dönecek hiçbir sığınağı kalmaz. İşte bu mutlak kimsesizlik hali. Aslında kainattaki en yüce makama, yani sadece Allah'a ait olma makamına ulaşıldığının kanıtıdır. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü o hayaller sizin bu dünyada ebedi kalacağınız yanılgısını besliyordu. Oysa şimdi size sunulan bu yeni istikamet, sizi kimseden minnet beklemeyecek kadar güçlü bir ruh haline, bir sultan vakarına taşıyor. Yaşadığınız her daralma, kalbinizin bir sonraki büyük fethine hazırlanmak için güç topladığı o sessiz ve derin demlenme süresidir. Hafızanızın tozlu koridorlarında birer yük gibi taşıdığınız eski yenilgilerin sızısını artık serin bir bahar yağmuruyla yıkamanın vakti geldi. Dünün enkazı arasında bir çözüm aramak, sadece ruhunuzun bugünkü taze rızkını ve yarının muazzam bereketini görmenize engel olur. Allah size her sabah yepyeni bir kainat vaat ederken, sizin hala dün kararan ufuklara bakıp kederlenmeniz, kendi kendinize yapacağınız en büyük haksızlıktır. Başarısızlık, yolun sonu değil, aksine daha doğru ve daha nurlu bir yolun başlangıç noktasıdır. Sizin her gözyaşınız, ilahi bir rahmetle yoğrulan o görkemli geleceğinizin toprağını sulayan birer hayat iksiridir. Şüpheyi ve korkuyu kalbinizden bir toz gibi silkeleyin. Zira Allah sizi, sizin hayal bile edemeyeceğiniz, bizzat kendi kudretiyle nakşettiği muazzam bir kadere doğru en ince ayrıntısıyla hazırlamaktadır. Şimdi bu ilahi emniyetin verdiği o sarsılmaz vakarla ayağa kalkın ve hayatın size sunduğu her zorluğu bir rütbe gibi kuşanın. Siz artık dünyanın basit beklentileriyle savrulan bir yaprak değil, rotası bizzat arş tarafından çizilen muazzam bir yolcusunuz. Kaderin sizin için sakladığı o muazzam zafer, bugün yaşadığınız tüm kederleri size bir saniyede unutturacak kadar parlak, kalıcı ve nurlu olacaktır. İnşirah suresinin o ebedi ferahlığı ruhunuzun her zerresini bir bahar rüzgarı gibi yıkarken, sadece Allah bana yeter demenin sarsılmaz onuruna sarılın. Yolun sonu vuslattır, sonu mutlak bir içsel hürriyettir. Müjdeler olsun size, çünkü emanetin sahibi olan Rabbiniz sizi en güzel şekilde yeniden inşa etti. Ve o büyük fetih artık ruhunuzun şah damarından daha yakındır. Artık korkmayın, çünkü gökler sizin adınızı en onurlu sabredenler arasına yazdı. Karanlığın en yoğun olduğu o mutlak sessizlik anında, ruhunuzun derinliklerinden gelen o ince sızı aslında, varlığınızın hakikatine dair en berrak çağrıdır. Bizler hayatı sadece biriktirdiklerimiz, kazandıklarımız ve inşa ettiğimiz başarı kuleleri üzerinden okumaya alışmışızdır. Oysa Allah, bazen en çok güvendiğimiz o zeminleri sarsar ki, ayağımızın altındaki o sahte toprağın fani olduğunu, asıl dayanağın ise sadece el-baki olan Allah olduğunu idrak edebilelim. Eğer bugün hayalleriniz birer sonbahar yaprağı gibi rüzgarda savruluyorsa, bu bir yok oluş değil, bilakis ruhunuzun kış uykusundan uyanışıdır. Bir ağaç çiçeklerini dökmeden meyveye duramaz. Siz de şu an o dökülme evresindesiniz.
Allah sizin derme çatma planlarınızı bozuyor. Çünkü O, sizin için kainatın ötesine uzanan muazzam bir gelecek inşasına bizzat nezaret ediyor. Zihninizdeki keşke labirentlerinden çıkıp, kaderin o kusursuz dokusuna bir nebze olsun güven duyduğunuzda, aslında kapanan kapıların arkasındaki ilahi şefkati görmeye başlayacaksınız. İnsan aklı sınırlıdır ve sadece anı görür. Oysa her şeyi kuşatan ilahi irade, sizin ebedi selametiniz için bazen en çok istediğiniz şeyi sizden şefkatle uzaklaştırır. İbn Arabi'nin hikmet dolu dünyasında mahrumiyet kelimesi yoktur. Sadece farklı bir tecelli vardır. Allah bir kapıyı kilitliyorsa, o kapının ardında sizin ruhunuzu zehirleyecek bir rüzgarın estiğini bildiği içindir. Yaşadığınız her hayal kırıklığı, sizi yanlış yollardan koruyan ilahi bir kalkandır. Sizin hüsran sandığınız o boşluklar, aslında Allah'ın kendi lütfuyla dolduracağı mukaddes kaplardır. Kendinizi sahipsiz sanmayın. Zira kainatı bir nizamla döndüren kudret, sizin kalbinizin en mahrem acısından da haberdardır. Kendi yetersizlikleriniz ve başarısızlıklarınız üzerine kurduğunuz o karanlık senaryoları bir kenara bırakın ve ruhunuzun nasıl bir elmas gibi yontulduğunu izleyin. Allah sevdiği kulunun sadece dünyaya ait küçük birer parça olmasını istemez. O sizin bir sultan gibi dünyadan kimseden minnet beklemeden geçip gitmenizi murad eder. Hayalleriniz yıkıldı çünkü o hayaller sizin asıl cevheriniz olan ilahi nuru perdeleyen birer gölgeye dönüşmüştü. Şimdi o gölgeler çekiliyor ve hakikat gün yüzüne çıkıyor. Yaşadığınız her daralma, kalbinizin bir sonraki büyük fethine hazırlanmak için güç topladığı o sessiz ve derin demlenme süresidir. Maddi olanın eksildiği yerde manevi olan filizlenir. Siz bittiğini sanırken, aslında üzerinizdeki o ağır ve kaba kabuklar kırılıyor ve içindeki muazzam kanatlarınız ortaya çıkıyor. Geçmişin tozlu aynalarında kendinizi aramaktan vazgeçin. Çünkü Allah sizi her nefeste yeniden yaratmakta ve her yeni günde önünüze taptaze bir kainat sermektedir. Dünün yenilgileri, dünün kırgınlıkları ve sizi yarı yolda bırakanların bıraktığı tortular, artık ruhunuzun rızk olmaktan çıkmalıdır. Allah size istikbalde öyle bir ihtişam vaat ediyor ki, bugün çektiğiniz tüm sancılar, o günün şerefine dökülen birer mübarek ter damlası olarak kalacaktır. Başarısızlık bir son değil. Sadece yönünüzü asıl ışığa, yani bizzat Yaradan'ın rızasına çevirmeniz için verilen bir işarettir. Sizin her gözyaşınız, ilahi bir rahmetle yoğrulan, o görkemli geleceğinizin toprağını sulayan birer bereket pınarıdır. Endişeyi kalbinizden bir yabani ot gibi söküp atın ve sadece onun kusursuz planına, sarsılmaz adaletine yaslanın. Şimdi bu muazzam uyanışın, vakarını bir hırka gibi üzerinize kuşanın ve kaderinize sonsuz bir muhabbetle tebessüm edin. Siz artık fırtınanın önünde savrulan bir toz zerresi değil, her saniyesi özel bir hikmetle planlanan ilahi bir sanat eserisiniz. Kaderin sizin için sakladığı o muazzam zafer, bugün yaşadığınız tüm kederleri size bir saniyede unutturacak kadar nurlu, kalıcı ve muhteşem olacaktır. İnşirah suresinin o ebedi ferahlığı kalbinizin her köşesini bir bahar rüzgarı gibi yıkarken, sadece Allah bize yeter demenin sarsılmaz onuruna sarılın. Yolun sonu vuslat, sonu hürriyet ve sonu sönmeyecek bir hakikat ışığıdır. Müjdeler olsun size. Çünkü emanetin sahibi olan Rabbiniz, sizi en güzel şekilde yeniden inşa ediyor ve o büyük fetih artık ruhunuzun ufkunda bir güneş gibi doğmaktadır. Kalbinizdeki sükunet, sonsuzluğun müjdecisi olsun. Sessizliğin bizzat konuştuğu ve ruhunuzun tüm gürültülerden arındığı o son durakta, yıkılan her hayalin aslında ilahi bir vuslata açılan en parlak pencere olduğunu nihayet idrak edeceksiniz.
Bizler bu dünya yolculuğunda sadece kendi ördüğümüz kozaların içinde güvende olduğumuzu sanırız. Oysa Allah o kozayı en hassas yerinden parçalar ki kul kanatlarını fark edip ebediyet ufkuna uçabilsin. Eğer bugün enkaz yığını gibi görünen bir hayatın ortasındaysanız, biliniz ki bu enkaz Allah'ın bizzat elleriyle inşa edeceği o muazzam geleceğin tertemiz temizlenmiş arsasından başka bir şey değildir. Bu bir serüvenin sonu değil, bizzat kudret sahibinin imzasını taşıyan bir şaheserin başlangıç vuruşudur. İbn Arabi'nin dediği gibi kulun en büyük fethi kendi yokluğunu anlayıp Allah'ın varlığında kaybolduğu andır. Hayalleriniz yıkıldı çünkü Allah sizin sadece kırıntılarla yetinmenizi istemiyor. O sizi bizzat kendi sofrasına yani rızasına davet ediyor. Geleceğin o bilinmez perdesi yavaşça aralanırken yaşadığınız her zorluğun ruhunuzdaki bir düğümü çözdüğünü ve sizi mutlak bir hürriyete taşıdığını fark edeceksiniz. İnsan kendi çizdiği kadere aşık olduğunda asıl büyük senaryoyu kaçırır. Allah sevdiği kulu beşeri prangalardan koparmak için bazen en sevdikleriyle, bazen en büyük başarılarıyla onu sınar. Sizin kaybettim dediğiniz her mevzi aslında meleklerin sizin adınıza fethettiği manevi bir kaledir. Planlarınızın alt üst olması, sizin kontrolünüz dışındaki bir rahmetin sizi yanlış bir uçurumun kenarından çekip almasıdır. Artık kapanan kapıların eşiğinde beklemeyi bırakın. Zira Allah sizi, sizin hayal bile edemeyeceğiniz, kapısı arşa açılan muazzam bir saraya davet etmektedir. Bu mahrumiyet değil, bizzat El-Fettah isminin sizin üzerinizdeki en ihtişamlı tecellisidir. Allah kulunu dünyadan öyle bir soğutur ki, kul artık sadece hu nefesiyle ısınmayı öğrenir. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü o hayaller sizin bu fani dünyada ebedi kalacağınız yanılgısını besleyen birer uyuşturucu gibiydi. Allah ise sizi uykudan uyandırıyor ve size asıl vatanınızı hatırlatıyor. Yaşadığınız her hayal kırıklığı, ruhunuzdaki kibrin ve dünya hırsının pasını silen rahmani bir zımparadır. Siz incindikçe saflaşıyor, saflaştıkça ilahi nura daha büyük bir ayna oluyorsunuz. Sizin bitti sandığınız her hikaye, aslında ilahi bir mürekkeple yeniden ve çok daha onurlu bir şekilde yazılmak üzere bir süreliğine bekletilmektedir. Şimdi tüm o neden sorularını ve geçmişin hüzünlü hatıralarını birer toz zerresi gibi ruhunuzdan silkeleyip atın. Allah size her nefeste yepyeni bir kainat bahşederken, sizin hala kurumuş bir ağacın dibinde bekleyip eski yaprakların yasını tutmanız kendi ruhunuza yapacağınız en büyük haksızlıktır. Başarısızlık dedikleri şey aslında başarıya giden yolda biriktirdiğiniz en onurlu yaralardır. Ve bu yaralar vakti geldiğinde sizin en büyük ışık kaynağınız olacaktır. Allah sizin her gözyaşınızı bir rahmet tohumu gibi kabul etti ve o tohumlar şu an sizin için hiç hayal edemeyeceğiniz bahçeler filizlendirmek üzere toprağın altında sabırla bekliyor. Şüpheyi ve korkuyu kalbinizden bir kir gibi kazıyıp atın. Zira Allah sizi, sizin dahi tahayyül edemeyeceğiniz görkemli bir geleceğe bizzat kendi hikmetiyle ve sonsuz şefkatiyle taşımaktadır. Yolun bu son bölüşünde artık gözlerinizi mutlak bir güvenle ufka dikin ve bizzat Allah'ın sizin için çizdiği o nurlu yolda vakur adımlarla yürümeye başlayın. Siz artık rüzgarın önünde savrulan bir toz değil, her anı ilahi bir gözetim altında olan kainatın özüsünüz. Kaderin sizin için hazırladığı o büyük zafer, bugün yaşadığınız tüm zahmetleri size bir saniyede unutturacak kadar ferah, kalıcı ve muazzam bir sürurla doludur. İnşirah suresinin o sönmez serinliği, kalbinizin her zerresini bir bahar rüzgarı gibi yıkarken, sadece Allah bize yeter demenin o sarsılmaz onuruna ve huzuruna bürünün.
Yolun sonu vuslattır, sonu mutlak bir içsel hürriyettir ve sonu ebedi bir bayramdır. Müjdeler olsun size, çünkü emanetin asıl sahibi sizi en güzel şekilde yeniden inşa etti ve o büyük şafak artık ruhunuzun tam ortasında doğmuştur. Selametle kalın, nurla kalın.

Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Çoğu zaman kalbimizde ne varsa çevremizi onlardan öreriz. Kalbimizde bir parça deniz varsa etrafımızda gemiler olur. Kalbimizde bir ağaç varsa etrafımızda kuşlar dolanır. Çevreden şikayet etmeden önce içimize bir bakmalı. Kalbimizde ne var?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizde nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Gönüllere.
8: Her hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet İdare. Saadet İdare. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktisa eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle ya Rabbi.

Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimiz Rabbimize hakkıyla nasıl teslim oluruz? Yani teslimiyet nedir? Teslimiyet hususunda size bir şeyler aktaracağız. Tabii öncelikle nefsime Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki ben nefsimi herkesten ziyade nasihattan muhtaç görüyorum. Önce ben nefsime söyleyeceğim, nefsime hitap edeceğim. Daha sonra ihtiyacı olan var ise dinlesinler. Yani bu ders önce nefsimize sonra sizlere. İşte Rabbimize hakkıyla nasıl teslim olalım? Bildiğiniz gibi hepiniz biliyorsunuz ve biz de biliyoruz ki din hem erkekler hem kadınlar için bir imtihandır. Din, İslam dini, inandığımız din var ya. İnned dini indallahel İslam. Allah indinde tek din İslam dinidir. İşte bu din hem erkekler hem kadınlar için bir imtihandır. Öyleyse bu imtihan insanların nefislerine ağır gelse de, yani erkeklerin, kadınların, sizlerin, bizlerin, hepimizin nefislerine elbette ki ağır gelecek. Sabah namazına kalkmak kolay mı? Herkes kalkamaz. Yani işte teslimiyet buradan başlıyor. İmtihan diyor, insanların nefislerine ne kadar ağır gelse de, hikmetini bilmeseler de, eğer Müslüman olmak istiyorlarsa, Müslüman olmak istiyorsak, Müslüman olmak istiyorsanız Allah'ın hükmüne teslim olmak zorundayız değerli dinleyiciler. Din dedik ya hem erkekler hem kadınlar için bir imtihandır. Öyleyse bu imtihan bizim nefislerimize ağır gelebilir. Nefisler neticede, nefis hep rahatlığı ister. Hiç böyle elini sıcaktan soğuğa, soğuktan sıcağa koymak istemez. Rahat. Elense yatmak ister. Zorluğa gelmez. Zorluğa katlanmaz nefisler. İşte hem kadınların hem erkeklerin nefislerine din bir imtihan dedik ya, nefislerimize ağır gelse de, hikmetini bilmesek de, Müslüman olmak istiyorsak ki istiyoruz elhamdülillah, biz Müslümanız. Öyleyse Allah'ın hükmüne teslim olmak zorundayız. Mecburiyetindeyiz. Mecburuz. Çünkü netice İslam dinine inanan insanlarız, Müslümanlarız. Yani değerli dinleyiciler, İslam zaten başlı başına bir teslimiyet demektir. Öyleyse teslimiyet Allah'a güvenmeyi, ona tevekkül etmeyi gerektirir. Ona güveneceğiz. Teslim olduk ya. Neden teslim olduk? Güvendiğimiz için. İnsan bir şeye güvenmese teslim olur mu? Olmaz. Öyleyse biz Rabbimize güveniyoruz. Ona inanıyoruz. Varlığına, birliğine, her şeyine inanıyoruz. Öyleyse ona ne yapacağız? Güveneceğiz. Güvendiysek teslim olacağız. Ve ona tevekkül etmek mecburiyetindeyiz. Tevekkül ise nedir tevekkül? Dünya ve ahiret saadetini netice verir. İşte buna da saadeti dareyn denir. Şimdi iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim de saadeti dareyni iktiza eder. Ne kadar güzel. Yani bu şeyler hep Cenab-ı hem dünya hayatını hem ahiret hayatını netice verir. İşte tevekkül yaptığımız zaman, tevekkül ettiğimiz zaman Rabbimize, bizi yoktan var eden Allah'a güvendiğimizde, ona tevekkül ettiğimizde dünya ve ahiret saadetini netice verir değerli dinleyiciler. Bunu ezberleyeceğiz. Devamlı bu inşallah sohbetlerimizde bu devam edecek. Hatta fragmanlarda, reklamlarda.

tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dareyini iktiza eder. Allah Allah. Demek ki değerli dinleyiciler, Allah'a iman eden siz, biz hepimiz netice Allah'a iman ettik değil mi? Elhamdülillah. Ala dinil İslam vel kemalil iman. İman nedir? İkrarı bil lisan, tasdiki bil cenandır. Dilimizin söylediğini kalbimizin tasdik etmesidir. Biz diyoruz ki bizi yoktan var eden, bizim şu anda vücudumuzda 100 trilyon hücre var. Her bir hücre bir devlet gibi düşünürsek, bir insanda, yani sen de ben de onda şunda bunda karşımızdaki tüm insanlar böyle fert olarak düşündüğümüzde 100 bin devlet gibi. O peki bir iğne ustasız, köy muhtarsız, ordu komutansız, harf katipsiz olmadığına göre sizler 100 trilyon hücre taşıyorsunuz. 100 trilyon hücrelerin ayrı bir bölümleri var. Mesela çekirdeği var, zarı var, şunu var, bunu var, mitokondrisi, ribozomlar, mitokondrileri var da var. Şimdi biyoloji dersine girmek istemiyorum. Değerli dinleyiciler, bu kadar 100 trilyon hücre kendi kendine olur mu ya? Allah. Yani düşün şöyle, hiçbir şey. Ya bir çay yapıyoruz bak, mesela şimdi sabah kahvaltısı yapacaksın. Yapanlara afiyet olsun, yapacak olanlara da şimdiden afiyet olsun diyelim. Bir çay yapılacak. Peki bir çay. Şimdi Rize'de dağda demiş ki çay, ben çay olacağım tohum. Rize'nin dağlarında yetişeceğim. Kendi kendine diyor. Ha, konuşuyor, kimse yok. Yeşereceğim kendi kendime. Ben ondan sonra kesileceğim, toplanacağım, fabrikaya gideceğim. Ondan sonra fabrikada çay olacağım, paketleneceğim. Herkesin evine tek tek dağılacağım. Yap, olur mu böyle bir şey? Mümkün mü? Ve eve geldi. Evde paket halde çay var. Paket rafta duruyor. Şimdi çayın yapılması için bir öncelikle ateşin olması lazım. Bir ateşi yakan veyahut da fişi takan biri lazım. Ketillerde çay yakıyorsanız fiş takacaksınız. Eğer ocakta, değil mi, çay yapıyorsanız çaydanlıkla da ocağı yakacaksınız. O fişi takan ve ocağı yakan biri var bak, kendi kendine olmuyor değerli dinleyiciler. O çaydanlığın içine bak, çaydanlık diyor ki benim içime su dökülecek. Çaydanlık yavaş yavaş kendi kendine gidiyor, çeşmenin altına duruyor. Çeşme açılıyor kendi kendine, su doluyor. Tekrar çaydanlık gidiyor, ocağın üzerine konuyor ve kaynıyor, çay oluyor. Böyle bir şey olur mu? Mümkün mü? Yani sabah kahvaltısında yapacağımız çay dahi kendi kendine olmuyorsa, ki olmaz. Sen, ben, hepimiz, şu karşıdaki bizi dinleyen bütün insan, beşeriyet, insanlık, her bir insan bir devlet, 100 trilyon bir devlet gibidir. Çünkü 100 trilyon hücre var. Hücrelerin içinde kısımları belirli maddeler var. Peki bunlar kendi kendine olur mu derdin dinleyiciler, mümkün mü? İşte burada Allah'a iman edeceğiz. Bizi yoktan var eden, bir harfi katipsiz yazan varsa, bir köyün muhtarı varsa, bir ordunun komutanı varsa, bir devletin başkanı varsa, değil mi? Her şeyin bir sahibi varsa, elbette ki bizim ve hücrelerimizin de yaratan ve bizi yoktan var eden biri var. İşte biz ona iman edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Allah'a iman eden, iman ettik ya, ya iman ettikten sonra güvendik ya, her şeyi yaratıyor, kainatı yaratıyor, kainatı yoktan var ediyor, zerreleri, küreleri, hücreleri, her şeyi yaratıyor. Ve bu kadar mükemmel bir yaratıcı, ve hu ala kulli şeyin kadir, o her şeye kadirdir, hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir baharı halk etmek, yaratmak, bir baharı yaratmak bir çiçek kadar ona kolaydır değerli dinleyiciler. Bir çiçeğe mesela bir baharı halk etmek bir çiçek kadar kolay olduğu gibi cenneti yaratmak da bir bahar kadar Rabbime rahattır. Çünkü o her şeye gücü yeter. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bizim gibi aciz insanlara ağır gelir. Yani mesela belli bir kilodan sonra, 50 kilodan sonra kaldırır. Bir insan zor kaldırır değil mi? 100 kilosu altında ezilir. Yani çünkü gücümüz o kadar. Fıtratımız öyle yaratılmış. Ama bütün beşeriyeti, dağları, taşları, kainatı, semavatı ve yeryüzünü
Yaratan ve yaratıcı biri var. O da nedir? Rabbimdir. İşte öyleyse ona iman ettik. Elhamdülillah. Ala dinil İslam vel kemalil iman. İman ettik değil mi? Öyleyse, iman ettiysek ki ettik elhamdülillah, teslim olacağız. Rabbime teslim olmak mecburiyetindeyiz. Başka çare yok. Çünkü Allah'a iman etmek, onun isim ve sıfatlarına ve bu isim ve sıfatlarının hepsinin güzel olduğuna iman etmek demektir. Her şeyini kabul etmek demektir. Onun nihayetsiz kudretini, nihayetsiz ilmini, ondan sonra her şeyini, yarattığı şeyi, yani hiçbir şeyi ortak koşmamak. İsim ve sıfatlarının, şimdi tavaf ederken ne diyorduk, hemen hatırlarlar umrecilerimiz. Ya Cemilü ya Allah, ya Garibü ya Allah, ya Mucibü ya Allah. Mesela 99 tane isim, daha da fazla, hatta sonsuz isimler var da bizim bildiklerimiz. İşte hepsinin güzel olduğuna iman etmek. İman etmek, Allah'a iman et, onu kabul etmek. Kur'an surelerinin başında kendini Rahman ve Rahim olarak takdim eden Allah'a hüsnü zan etmek, güzel düşünmek. Rahman ve Rahim. Rahman herkesin, kainatta olan her şey, kendine inanan inanmayan fark etmez. Bütün canlıların rızkını veren Rahman. Rahim ise sadece cennette müminlere manevi rızkı veren ve onun orada Cenab-ı Hak ayırıyor. Müminler diyor orada. Müminler haricinde bu diğerlerine zaten ilal cehennemi zümara. Onlara versen ne olacak, verme. Cenab-ı Hak Rahim ismiyle de cennette her türlü nimetleri ihsan edecek, lütfedecek. İşte Kur'an surelerinin başında veyahut da Bismillahirrahmanirrahim derken Rahman ve Rahim olarak takdim eden Allah'a hüsnü zan edeceğiz. Güzel düşüneceğiz. İyi düşünen iyi görür, iyi gören hayatından lezzet alır düşüncesiyle onun yaptığı her şeyin güzel olduğunu düşüneceğiz. Ki öyledir. Allah değil mi? Rabbimin yaptığı her şey güzel. Bak sizi yaratmış, bizi yarattıktan sonra bize göz vermiş. Gözlerle güzel şu kainatı, hatta ilkbahar mevsiminde yeşillikler var. Hafta sonu gidiyorsunuz, pikniklere gidiyorsunuz, yeşillikler arıyorsunuz, sular, böyle şırıl şırıl akan sular, şelaleler arıyorsunuz değil mi? Bu insanın ruhuna, o güzellikler ruhuna hitap ediyor. Bir de mangal yakıyorsunuz, o da midenize hitap ediyor. Afiyet olsun. İşte Allah'a hüsnü zan edeceğiz. Her şeyi güzel düşünür. Rabbim her şeyi güzel yapar. Her şeyin güzel olduğunu düşündüğümüzde ne diyeceğiz? Hemen arkasından güzel bir söz. Yani iyi düşündük, iyi gördük, hayatımızdan lezzet aldık. Gezdiğimiz yerlerden, gördüğümüz yer, o şırıl şırıl seslerden, kuş seslerinden, ondan sonra geçen Yenişehir'e gittik. Yenişehir'de aman Allah'ım, sabaha kadar kuşlar cıvıl cıvıl cıvıl böyle ötüyor. Yeşillikler hakeza, kulaklara Cenab-ı Hak kulak yaratmış ki, kulak bizlere vermiş ki güzel sesler işitesiniz diye. Gözleri vermiş ki o güzellikleri temaşa edesiniz diye. Ruh vermiş ki o ruh işte ne yapıyor, güzelliklerden, ondan sonra o gezmeden, o her türlü böyle her şeyi de düşündüğümüzde ruhumuz bir lezzet alıyor değil mi? İşte Rabbimin her yaptığı her şey güzeldir. Güzeldir. Öyleyse ne diyeceğiz? Hemen söyleyelim. Görelim Mevla neyler? Meşhur bir söz. Neylerse her şey güzel eyler. İşte bunu Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bu düşünceyi kalbimize yerleştireceğiz. Kalbimize. Görelim Mevla neyler. Unutmayın. Çoğunuzun, hepimizin ezberinde. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Bu düşünceyi kalbimize yerleştireceğiz. Değerli dinleyiciler, bir şeyin başta hayırlı, sonunda kötü olması muhtemel olduğu gibi, bak şöyle düşünün, bazı şeyler başta hayırlı gibi gözükür. Sizin hayır zannettiğiniz şer, şer zannettiğiniz hayır olabilir. İşte
Yani sonunda kötü olması muhtemel olduğu gibi başta kötü, sonunda güzel olma ihtimali de var. Her zaman vardır. Bunu ne yapacağız? Yani bir de sağ kulağımıza, sol kulağımıza küpe olarak yani takacağız. Diyeceğiz ki yani bir şeyin başta hayırlı, sonunda kötü olması muhtemeldir. Veyahut da başta kötü, sonunda güzel olması ihtimali var. Bu husus Kur'an'da açıkça ifade ediliyor değerli dinleyiciler, açıkça. Ne diyor Bakara suresine baktığınızda göreceksiniz. Bakara suresi 216. ayetiye şöyle bir bakın. Diyor ki hoşlanmazsanız da, bak hoşlanmazsanız da savaş size farz kılındı. Olur ki hoşlanmadığınız bir şeyin sizin için hayırlı olur. Ayet-i kerime. Hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Ve olur ki sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli, kötü olabilir. İşin sonucunu, gerçeğini Allah bilir. La ya'lemu gaybi illallah. Ama siz bilemezsiniz. Öyleyse biz ne yapacağız? İman ederken haf ve reca. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh, o mübarek zat, emir el müminin, o adalet sahibi, kahramanlar kahramanı mübarek zat, Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki, ne buyuruyor? Diyor ki cennete gidecek bir kişi deseler ben olmaktan ümit ederim. Ben olmaktan ümit ederim diyor. Bak burada kesin ben cennete giderim demiyor. Kesin ifadesi zaten insanı küfre götürür. Çok tehlike. Hazreti Ömer radıyallahu anh tekrar da diyor ki cehenneme gidecek bir kişi deseler ben olmaktan korkarım. Bak dikkat edin, haf ve reca yani ümitle şey arasında, ümitle ümitsizlik arasında haf ve reca, hem korkuyor hem ümit ediyor. İşte biz de böyle inanacağız. Ya kesin beni, ben şunu ibadet ediyorum, şunu yapıyorum, Kur'an okuyorum, falan ediyorum, filan ediyorum. Ondan sonra şöyle yapıyorum, kesin imanla kabre girerim ifadesi yanlış. Acaba girebilir miyiz? İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh, o mübarek zat, kahramanlar kahramanı, o yiğit, adalet sahibi olan o zat böyle derse biz ne deriz? Bir kişi cennete gidi, bir kişi dünyada bir kişi cennete gidecek deseler ben olmaktan ümit ederim. Ne kadar güzel bir ifade. Ama cehenneme gidecek bir kişi derseler ben olmaktan korkarım diyor. Değerli dinleyiciler, iman ettiğimiz Allah, yaratıcımız, yoktan var eden, bizi besleyip büyüten, her türlü gözümüzün, kulağımızın, kalbimizin, ruhumuzun, bütün latifelerimizin yani ihtiyaçlarını karşılayan Allah, madem ki her şeye hükmediyor, her şeye gücü yeter, öyleyse Rabbim, o inandığımız Allah, o inandığımız Rabbimiz, o inandığımız bize her türlü nimetler veren Rabbimiz, Halikimiz abes iş yapmaz, kötü iş yapmaz. Yani hüsnü zannedeceğiz. Madem ki adildir, adalet sahibidir, öyleyse Allah zulmetmez. Madem ki rahimdir, acıyıcıdır, merhamet edicidir, öyleyse kullarına karşı son derece şefkatlidir. Öyleyse başa gelen sıkıntılar, başa gelen musibetler hepimizin vardır ister istemez. Yani senin, benim, onun, şunun, bunun bir sıkıntısı vardır. Eşinden vardır, aşından vardır, oğlundan vardır, kızından vardır, görümcesinden vardır, kayınvalidesinden vardır, kayınpederinden vardır. Var da var. Uzatabiliriz. Yani sıkıntılar olabilir. O sıkıntılar derdini herkes başına ayağına bir iğne batsa bile bu iğne neden battı, niçin battı kendi kendine tefekkür edecek. Yani başa gelen sıkıntılar şefkat tokadı türünden birer uyarıdır. Bak dikkat et, ihtardır ihtar. Anne baba çocuklara ne yapar? Ne bakar, hata yapar. Kusur eder. Çocuk bunun farkına varmaz. Anne bir tokat vurur veya da baba bir tokat vurur. Şefkat tokadı. Nedir o şefkat tokadı? Onu yani yaralamak, ona zulmetmek için değildir.
ona onu uyarmaktır. O yaptığın doğru değildir manasında. Yani dikkat et. İşte iman ettiğimiz Allah, Rabbimiz, yoktan var eden, besleyip büyüten, madem ki her şeye hükmediyor ve hu ala kulli şeyin kadir, her şeye kadirdir, hiçbir şey ona gelmiyor. Öyleyse Rabbim, bizi yoktan var eden, besleyip büyüten Allah'ımız abes kötü iş yapmaz. Abes iş yapmaz. Yapmaz. Yapar mı? Mümkün mü? Adildir çünkü. Adil olduğu için Allahu Teala Hazretleri Rabbimiz adil olduğu için nedir? Zulmetmez. Yani zaten adaletsizlik bir nevi zulümdür. Değil mi? Yani bir anne baba evlatlar arasında adaletli davranmazsa o evlatlar birbirine karşı şey olur. Yani düşman olurlar. Yani anne baba da ona zulmetmiş olur. Öyleyse Allah adilse kullarına zulmetmez. Rabbim rahimdir, acıyıcıdır, merhamet edicidir. Öyleyse kullarına karşı, size karşı, bize karşı, hepimize karşı şefkatlidir. Merhametlidir. İşte başa gelen sıkıntılar az önce bahsettik. Eşinden gelebilir, işinden gelebilir, iş arkadaşlarından gelebilir, çocuklarından gelebilir, kayınvalidesinin, kayınpederinden, işte gelir de gelir. İş hayatı, sıkıntılar, çekler, senetler, her türlü böyle düşünüyor, ödemeler. Bunlar eğer sıkıntı geliyorsa, üst üste geliyorsa bir uyarıdır. Bir ihtardır. Dikkat et. Ayağını denk al. Şefkat tokadı türünden birer nedir değerli dinleyiciler? Uyarıdır. İşte demin de söylediğim gibi biz Saadet-i Dârin programını yaparken nedir Saadet-i Dârin? Bunu hepimizin ezberlemesi, bilmesi lazım. Hem dünya saadeti hem de ahiret. Saadet-i Dârin. Yani dünya ve ahiret saadeti, mutluluğu, huzuru. İşte demek ki değerli dinleyiciler, iman Allah'ı birlemeyi gerektirir. Allah'a iman ettik, öyleyse bir olan Allah'a, her şeyi yoktan var eden Allah'a iman ettik. Ne yapacağız? Öyleyse iman etmişsek tevhid teslimi teslim olacağız. Boyun eğeceğiz, bütün her şeyine boyun eğeceğiz. Tevekkül edeceğiz, güveneceğiz. İşte bu bunların neticesinde hem dünyada hem de ahirette huzurlu olacağız. Şimdi değerli dinleyiciler, imanla teslimiyet birbirlerini tamamlayan sıfatlardır, kavramlardır. Bak dikkat edin, teslimiyeti olmayan müminin, teslimiyeti olmayan bir müminin tam mümin olmayacağı gibi tam mümin diyemeyiz ona. Çünkü teslimiyeti yok. Bazı şeyi istiyor. Ha bu bana uyar, bu bana uymaz. Ne alaka ya? Biz kim oluyoruz? Veyahut da sen kim oluyorsun? Sen nefsine uyanı, nefsime güzel gelen şeyler, oh ne kadar güzel, ona teslim olacaksın. Nefsine ağır gelen şeyler uzak duracak. Böyle bir şey olmaz. Yani teslimiyeti olmayan mümin, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma fark etmez. Teslimiyeti olmayan müminin tam mümin değildir. Tam mümin değildir. Yani iman olmayanın da zaten teslimiyeti söz konusu değildir. İmanı yoksa teslim zaten olmaz. Öyleyse değerli dinleyiciler, diyoruz ki iman edene mümin, bak iman edene mümin, teslim olana Müslüman deriz. Öyleyse yani şimdi iman ettik ama adam onun imanı var ama teslimiyeti yok. Teslimiyet olmazsa ne denir? Teslimiyeti olmayana. Bak dikkat edin, bu şey çok mühim. İman edene mümin, teslim olana Müslüman denir. Teslim olmazsak Rabbime, kafamıza göre, nefsimize göre hareket edersek ne olur? Müslüman olamayız. Müslüman nedir? Teslim olandır. Boyun eğendir. Her türlü hükmüne rağm olandır. İşte değerli dinleyiciler, insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi,
Ayet-i kerime var. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Sadakallahul azim. Ben insanları ve cinler, sadece insanlar demiyor. Ha, zaten peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hem insanlara hem de cinlere peygamber olarak gönderilmiş. İşte insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, ubudiyet ise, kainatın yaratıcısını tanımak ve tanıtmak ise, ona iman edip ibadet etmek değil midir? Yani az önce de bahsettiğim ayet-i kerimede, Zariyat suresinde geçer. Cinleri ve insanlar yalnızca beni tanımaları ve bana kulluk etmeleri için yarattım buyurmuyor mu? Demek ki insanın yaratılış gayesi hepimizin şu anda Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelen bütün insanların, bütün insanlığın, beşerin tek tek hepimizin, sizin, bizim yaratılış gayemiz, yaratılış gayeniz, yaratılış gayemiz Allah'ı tanımaktır. Allah'ı tanıtmaktır. Ona iman edip kuvvetli iman ile varlığını ve birliğini tasdik etmektir, teslim olmaktır, boyun eğmektir. Boyun eğmektir. Bir profesör diyor ki ben teslim olacağım ama mucize inanmıyorum. Bak dikkat edin. Koskoca bir profesör. Ama onu bir çiçek ikna ediyor. Çiçekleri ve böcekleri ne yapacağız? Hakir görmeyeceğiz. Bir çiçek küçük görmeyeceğiz. O çiçeğin kanadını düşünün, yapraklarını. Bir çiçek alın elinize, bir papatya çiçeği alın elinize. Yaprakları beyaz, içinde sarı, siyah, acayip bir şekil var. Şimdi ilkokul mezunu bir insan bu profesöre gidiyor, diyor ki sen Allah'a inanıyorsun ama mucizeyi kabul etmiyorsun. Mucize ne demektir diye soruyor şimdi. Kim soruyor? Bir ilkokul mezunu olmayan bir vatandaş bir profesöre soruyor. Diyor ki mucize nedir? O da diyor ki insanların yapamayacağı harikulade işler, haller. Hemen çiçeği çıkarıyor, gösteriyor. Diyor ki bu çiçeği insanlar yapabilir mi? Düşünüyor lan, yapamaz. Peki bu çiçeğin rengini, kokusunu insanlar verebilir mi? Veremez. İnsanlar bu harikulade daha çiçeği yapamaz. Öyleyse bu çiçek nedir diyor sizce? Allah Allah. Diyor ki işte bu Cenab-ı Hakk'ın kudretinin bir mucizesidir. Toprak düşün. Toprağın ne aklı var, ne şuuru var, ne zekası var, ne ilmi var. Hiçbir şey yok. Toprakta ilim yok. Toprakta sarı renk yok, toprakta beyaz renk yok, toprakta akıl yok, toprakta koku yok, bir şey yok. Toprak, başka bir şey yok. Toprak, akıl varmış, soruyorum. Mesela düşünün bir evinizde çiçekler var. Ondan sonra bakın çiçeklere. Bir avuç toprak. O toprağın içinde var mı bir matbaa makinesi? Boya makinesi var mı? Bir şey yok. Bir tezgah var mı? Yok. Ondan sonra koku fabrikası var mı? Yok da yok. Ne derseniz yok. Akıl yok, şuur yok, zeka yok, bir şey yok. Peki o çiçek nasıl yaratılıyor sizce? O çiçeğe o rengi veren kim? O çiçeğin yapraklarına beyaz boyayı süren kim? Kokuyu süren kim? Devam ediyor. İşte değerli dinleyiciler, Allah'ı tanımak, ona iman edip kuvvetli iman ile varlığını ve birliğini tasdik ettikten sonra tanıtmak. Sade iman etmekle kalmıyoruz ha. İman ettik. Amenna ve saddakna. Ya iman ettiysen iman ettin, sevdin. Ondan sonra şöyle kabul et. Değerli dinleyiciler, yani öyle bir zat ki madem iman ettik, madem ki Allah var, madem ki hakimdir, öyleyse abes iş yapar mı? Yapmaz. Madem ki adildir, adaletlidir, öyleyse zulmetmez. Bak dikkat edin. Madem ki rahimdir, acıyıcıdır, merhamet edicidir, öyleyse kullarına karşı son derece şefkatlidir. Zulme, yani şefkatlidir. Şefkat eder. Bir anne düşünün, çocuklarına şefkatle, merhametle yaklaşır ona. Her şey, bütün ihtiyaçlarını giderir ya.
Aynen öyle de Rabbim bizim her türlü ihtiyaçlarımızı gidermiyor mu? Ruhumuzun, kalbimizin, gözümüzün, kulağımızın, latifelerimizin her türlü ihtiyaçlarını tedarik etmiyor mu? Öyleyse nedir? Çok şefkatlidir. Başa gelen sıkıntılar birer uyarıdır, birer ihtardır. İşte dünyaya, bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti, insanların bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti sizin, bizi, hepimizin, kainatın yaratıcısını tanımak. Tanıdık. Öyleyse tanıdıktan sonra tanıtacağız. Tanıtmak mecburiyetindeyiz. Tanıyacağız, tanıtacağız ve ibadet edeceğiz. Dedim ya Kur'an-ı Kerim'de cinler ve insanlar yalnızca beni tanımaları. Bak, hem cinlerin hem de insanların yalnızca beni tanımaları ve bana kulluk etmeleri için yarattım. Boş öyle işimizin her türlü ihtiyacını yapıyoruz. İşimizin ilerlemesi için her türlü ne gerekirse bütün elimizden gelen her şeyi, yani işin ilerlemesi açısından. Çünkü işi biliyoruz ya. Biz biliyoruz onu, bildiğimizi de başkalarına aktarmaya çalışıyoruz. İşimizde daha iyi olabilmemiz için, değil mi? Biz Müslümansak, ki Müslümanız elhamdülillah. Ona inandıysak, onu tanıdıysak ve tanıtmak mecburiyetindeyiz. Boş durmak yok. Boş durursunuz, Allah der ki neden beni tanıtmanız diye, tanıtmadınız, tanıdınız ama neden tanıtmanız diye soracak. Soracak. Öyleyse bu dünyaya gelme gayemiz, bu dünyaya Cenab-ı Hakk'ın bizi göndermesindeki en büyük gaye, onu tanımak, tanıtmak, ona iman edip kuvvetli iman ile, bak dün bahsettik, taklidi değil, tahkiki bir iman ile Allah'ın varlığını ve birliğini tasdik ettikten sonra tasdik ettirmektir. Tanımak ve tanıtmak. Peki değerli dinleyiciler, onu tanıyan mı, ona itaat eden zindanda da olsa bahtiyardır. Düşün, Yusuf Aleyhisselam zindandaydı ama bahtiyardı. Yunus Aleyhisselam denizin İçinde atılmış balığın karnındaydı ama bahtiyardı. Onu kurtaran kimdi? Rabbimdi. Bir denizin içinde, denizde atılıyor. Deniz dalgalı, karanlık. Bir tane koskoca bir balık Yunus Aleyhisselam'ı yutuyor. Ama Cenab-ı Hak onu koruyor. Sahil selamete çıkarıyor. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyudan çıkarıyor. Zindanlardan çıkarıyor. Yine tekrar peygamber olarak. Düşün, İbrahim Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak ateşte yakmıyor. Ateş yakıcı değil midir? Cenab-ı Hak ateşe diyor ki ya nâri kûni berden ve selamı, ey ateş, halilimi, habibimi yakma diyor. Yakma. Bitti. Bu kadar basit. Yakmıyor. Ve etraf ateşe atıldığında o dağ var ateş alevler içinde yanarken İbrahim Aleyhisselam gül gülistan içinde orada bahtiyar bir şekilde duruyor. İşte onu tanıyan ve itaat eden zindanda da olsa, kuyuda da olsa, ateşte de olsa bahtiyardır. Peki onu unutur, kim unutursa, kim ondan uzak kalırsa, saraylarda da yaşasa, zindandadır, bedbahtır, Nemrutlar gibi, Firavunlar gibi. Nedir onlar? Hepsi bedbaht oldu. Karunlar gibi. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır. Çünkü akıl var ya, aklına diyor ki sen necisin ya? Sen kimsin? Necisin? Nereden gelip nereye gidiyorsun? Durmadan soru soruyor. Şimdi akıl onu, akıl soruyor ya, bu sefer o kişi Cenab-ı Hakk'ı unuttu ya, Cenab-ı Hakk'ı tanımıyor ya, Cenab-ı Hakk'ı tanıttırmıyor ya, tanımıyor, tanıtmıyor. Akıl var, akıl. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu akıl var o insanda. Akıl diyor ki ey insan, sen necisin? Nereden gelip nereye gidiyorsun? Suallerini soruyor. Cevap veremeyince ne yapıyor? Kendini sarhoşluğa, içkiye veriyor, kumara veriyor, eğlenceye veriyor, veriyor da veriyor. Sabaha kadar diskoteklerde eğleniyor. Eğlendi. Yoruldu neticede. Bir kenara çekildi. Bir kenarda duruyor. Akıl, ama akıl yine onun kafasında. Diyor ki ey insan, sen eğlendin sabaha kadar, yoruldun ama sen burada depreşmek için mi? Burada eğlenmek için mi? Burada affedersin, çok affedersin. Bu şekilde
rezil rüsvay bir şekilde eğlenmek için mi geldin? Sen necisin ya? Sen kimsin ya? Aklına gene soru sor. Bu sefer kalkıyor yine içiyor. Durmadan içiyor. İşte içki içmelerinin en büyük sebebi nereden gelip nereye gidiyorsun ve necisin cevap, yani bu soruların cevabını veremedikleri için veyahut da ibadet etmedikleri için unutmak istiyorlar. Belli bir saat, bir saat unutuyor. Yani içkinin etkisi ne kadarsa, çok affedin, içki kelimesini bile ağzımıza aldığımız zaman insan tüylerimiz diken diken oluyor. Yani içki içiyor, sarhoş oluyor, sarhoş olduğu belli bir müddet sonra yani aklı başına geliyor, diyor ki ya sen içmek için mi geldin ya? Çok affedersin, aklını rencide etmek için mi geldin? Yoksa o aklı kullanıp şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açmak için verilen aklı neden kötüye kullandın? Sen ne biçim insansın? Sen necisin ya? Akıl diyor, ha akıl. Necisin? Nereden gelip nereye gidiyorsun sorusunu tekrar soruyor. Yine cevap veremiyor, yapmıyor, ibadet etmiyor ya. Tembel ya, nefsine uyuyor ya. Tekrar başlıyor içmeye. İşte iç, işte iç. Yani eğlence, diskotek, sabahlara kadar ondan sonra böyle hareket. Yani bu insanlar, bak böyle insanlar değerli dinleyiciler, saraylarda da olsa, yani en güzel mekanlarda da olsalar, en güzel yerde de olsalar, en güzel yemek de yeseler, yani kısacası zindandadırlar, bedbahttırlar. Bedbaht. Onları kim iyi diyebilir? Diyebilir misiniz? Durmadan içen, sarhoş olan, bu dünyaya geldiğinin hikmetini bilmeyen, kulluk vazifesini yapmayan, iman ediyor ama iman vardır ha. Dikkat edin, o içenlerde iman vardır. Ama teslimiyet yok. Teslim değil, nefsine teslim olmuş. Nefsinin arzu ve kötü arzu ve isteklerine teslim olmuş. Allah'ın emirlerine değil. Ama insanın yaratılış gayesi neydi? Allah'ı tanımak, ona iman edip kuvvetli iman ile varlığını ve birliğini tasdik etmektir. Bunlar da bunu yapmayınca ne yapıyorlar? Galiben sarhoşluğa koşuyorlar, eğlenceye koşuyorlar. Durmadan eğlen. Nerede eğlence var? Orada ondan oraya koşuyorlar. Eğlenirken unutuyorlar. Ama diyelim ki bitti, eğlence bitti, yoruldu. Bir köşeye çekildi. Yahu arkadaş, ya sen, Cenab-ı Hak sana 100 trilyon hücre vermiş, akıl vermiş, ruh vermiş, kalp vermiş. Ya sen necisin ya? Sen bu dünyaya neden geldin? Niçin geldin? Nereden gelip nereye gidiyorsun sorusunu akıl durmadan soruyor. İşte o aklın sorduğu sorulara kim cevap verirse bahtiyardır. Zindanda da olsa, Rabbimi tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. Mesuttur, huzurludur. Yani her türlü her şeye rağmen böyle rahat bir insandır. Evet değerli dinleyiciler, işte dünya ve ahirette gerçek kurtuluşa erişmek istiyoruz değil mi? Ki istiyoruz. Dünya ve ahirette, hem dünyada hem ahirette kurtuluşa erişmek istiyorsak sağlam bir imana sahip olmamız gerekiyor. Sağlam, taklidi değil, tahkiki, araştırarak. Çünkü iman insanı insan eder. Ha, insan olmak istiyorsak imanımızı kuvvetlendireceğiz. Neş'ünü mualandıracağız. Yani bir çekirdekte ağaç var. O ağaç, çekirdekte ağaç var deyip de durmayacağız ya. O ağacı görmek istiyoruz. O ağaçtan istifade etmek istiyorsak, o çekirdeği, yani çekirdekten istifade etmek, ağacı görmek istiyorsak çekirdeği toprağa atacağız. Kabukları çürüyecek, filiz olacak, meyve verecek. Ağacı da biz de, ağacı da görmüş olacağız. Yani gerçek manada o ağaçtan istifade etmek istiyorsak, aynen öyle de dünya ve ahirette gerçek kurtuluş ermek istiyorsak sağlam bir imana sahip olmamız gerekiyor. Çünkü iman insanı insan eder. Dünyada da sultan eder. Dünya ve ahiret saadeti yalnız değerli dinleyiciler İslamiyet'te ve imandadır. Bak tekrar ediyorum. Dünya ve ahiret saadeti, dünya ve ahiret huzuru, dünya ve ahiret mutluluğu, huzuru yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Öyleyse ne yapacağız?
Hayatımızın lezzetini ve zevkini istiyor muyuz? Ki istiyoruz. Hayatımızı lezzetlendirmek, her şeyin böyle en güzel zevkine ulaşmak istiyorsak, var mı istemeyen? Hepimiz istiyoruz. Öyleyse hayatımızı iman ile hayatlandıracağız. İman. Farzları, farz olan emirleri yaparak süsleyeceğiz. İmanla hayat vereceğiz hayatımıza. Farzları yaparak, Allah'ın emirlerini yerine getirerek o hayatımızı süsleyeceğiz. Şimdi misal, biri eve girdiniz. Ev bomboş. Halı yok, bir şey yok, kilim yok, falan yok, filan yok. Ne yaparsınız? İmkanınız var ise o evi en güzel şekilde süslemeye çalışırsınız, değil mi? Önce bak, önce ev var. Yani iman, iman ettik. Allah var, kainat var. Her şeyi iman ettik. Ha, hayatımızı ne yaptık değerli dinleyiciler? Lezzetini ve zevkini istersek iman ile hayatlandıracağız. Bak, imanla hayat vereceğiz. İman, iman. Farzları yaparak, Allah'ın emirlerini yerine getirerek süsleyeceğiz ve günahlardan çekinerek de kendimizi koruyacağız. Mesele bu. İmanla hayatlandıracağız, farzları yaparak süsleyeceğiz, günahlardan çekinerek, kaçarak da kendimizi koruyacağız. Yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, hadisler bizim için nedir? Bir gerçekten yön bulma pusulasıdır. Yani hadislere göre hareket edersek Allah'ın izniyle. Diyor ki, ölümden önce hayatın, yani ölmeden önce hayatımızı, gerçekten hayatın kıymetini bileceğiz. Hele belli bir yaşa geldikten sonra, ya bir insan illaki kazaya kalmış namazları vardır, kazaya kalmış oruçları vardır. Yani eksikleri tamamlayacağız ya. Hayat gitmiş, 50 yaşına, 60 yaşına, 70 yaşına gelmişiz, değil mi? Hayatımızın ölümden önce, ölüm var, ölüm var. Küllü nefsin zaikatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Her nefis ölümü mutlaka tadacaktır. Cumhurbaşkanı da ölecek, başbakan da ölecek, genel kurmay, herkes. Yani dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Değerli dinleyiciler, kabir kapısında her şey bitiyor. Orada sen cumhurbaşkanısın, sen başbakansın, sen genelkurmay başkanısın, sen şusun, sen busun, yok. Münker ve nekir gelir, sualini sorar. Men rabbüke, senin Rabbin kim, nebin kim, dinin ne, kitabın ne? Herkese aynı sorular sorulacak. Estağfurullah. Şimdi öyleyse ölümden önce hayatımızın, yaşlılara gelelim. Yaşlılıktan önce de gençliğimizin kıymetini bilin. Ne mutlu ki gençliğinin kıymetini bilenlere. Şimdi ihtiyarlara sorun, soralım. Yani ihtiyar dediğimiz zaman yaşta ilerlemiş olan amcalarımıza, abilerimize, ablalarımıza soralım. Gençliğiniz nasıl geçti? Eyvah. İyi geçti diyen de var, berbat geçti diyen de var. Rabbim iyi geçti diyenlerden hepimizi eylesin inşallah. İşte yaşlılıktan önce gençliğin kıymetini, çok işten önce boş zamanın değerini bileceğiz. Bir de işimiz çok ya, iş adamları ve iş yapanlar. Ya iş yapıyoruz zaten. Boş zamanın kıymetini bilin. Orada ne gerekiyorsa yapalım, yapın. Değerli dinleyiciler, Demek ki hayat, değerli dinleyiciler, anlamsız bir varoluş olmadığı gibi, ya biz anlamsız gelmemişiz bu dünyaya. Cenab-ı Hak bizi göndermiş. Ölüm de sonu hiçlik olan bir yok oluş değildir. Yani bu dünyaya gelirken anlamsız, lüzumsuz gelmedik. Bir anlamı var. Ben ibadet için diyor ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinler ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ölüm de var.
Ölüm var. Yok mu? Ki var. Öyleyse ölüm de sonu hiçlik olan bir yok oluş değildir. Ölüm de bir nimettir. Anne karnı ne kadar dar ise Cenab-ı Hak anne karnına bizi dünyaya gönderiyor. Geniş olan dünyaya gönderiyor. Her şey var. Aynen öyle de. Dünya da anne karnı gibi dünyadan gideceğiz. Daha mükemmel, daha harika bir yere gideceğiz. Bir inanan bir Müslümana, imanla kabre girmiş bir Müslümana dünya kadar bir cennet verilecek. Allahu Ekber. Demek ki ölüm de sonu hiçlik olan bir yok oluş değildir. Mükemmel bir hayatın başlangıcıdır. Aksine hayat adeta hayırlı amellerde yarışma alanı, bir imtihan salonu, ölüm ise bu dünyada yaptığımız amellerin karşılığını alacağımız ebedi varlık sahasına geçişi sağlayan bir dönüm noktasıdır ya. Ölüm hiçlik değildir, yokluk değildir, abes değildir, yok olmak değildir. Yani bu dünyada yaptığımız amellerin karşılığını alacağımız ebedi varlık sahasına geçişi sağlayan bir dönüm noktası, bir kapı. Mesela ben şimdi stüdyoda program yapıyorum. Çıkma aşağı, ikinci kattayım. Aşağı inmem için kapıyı açmam lazım. Kapıyı açmasan gidemem. İşte o ebedi hayattaki saadeti yaşamak için, o mükemmel hayatı yaşamak için kabir kapısını ne yapacağız? Aralayacağız, oraya girip öbür tarafa geçeceğiz. Değerli dinleyiciler, tabi o kadar anlatılacak şey var ki vaktimiz de bitiyor. Bu dünya kısacası deriz ya her zaman huzur imandadır. Huzur İslam'dadır. Rahatlık imandadır. Bu dünya hayatı geçicidir. Dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayati ebediye burada kazanılacaktır. Baki olan ahiret hayatıdır değerli dinleyiciler. Eğer bu dünya hayatı Allah'ın buyurduğu istikamette geçirirsek, bu dünyadaki hayatımızı Cenab-ı Hakk'ın rızası dairesinde geçirirsek, hem dünya hem ahiret adına büyük bir fayda sağlamış oluruz. O bakımdan diyoruz ki insan hayatını dinimize uygun, İffet ve namuslu olarak yaşamalı ve böylece ebedi hayatı kazanmalıyız. Ahirete göre çok kısa olan bu dünya hayatını değerli dinleyiciler, kısa olan bu dünya hayatını büyük, yani ne yapacağız? Çok kısa olan bu dünya hayatımızı yiyip içip safa sürmekle gayrimeşru bir şekilde geçirenler bu dünyada çok sıkıntılar ve üzüntüler çekecek. Kabirde ve ahirette ve elbette cezalarını görecekler Yüce Allah. Kim ki benim zikrimden yüz çevirirse, kitabımı dinlemez ve beni anmaktan gaflet ederse ona dar bir geçim vardır. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak diriltir, duruşmaya getiririz de. Onun için diyoruz ki gelelim, yani huzurun İslam'da olduğunu, bu dünya hayatının geçici olduğunu, baki olan ebedi hayat ahiret hayatıdır. Bu dünya hayatımızı Allah'ın emirlerine göre, istikametine göre geçireceğiz. Hem dünya hem ahiret saadetini kazanmış olacağız değerli dinleyiciler. Evet, Risale-i Nur'dan anlatacaklarımız bugünlük bu kadar. Ben önce nefsime yaptım. Nefsime ders yaptım. Nefsimden, herkesten ziyade gerçekten bizim ihtiyacımız var. İhtiyacı olan da dinlemiş oldu. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Reklamlardan sonra saat 10'dan 10.30'a kadar da Umre programımız olacak. Bu programı da kaçırmayın diyoruz. Cenab-ı Hak hepimize gerçek manada İslami bir hayat nasip eylesin. Teslim olanlardan, Rabbimin rızasını kazanan kullarından eylesin inşallah.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir

0: Spor'la başla.
1: En uygun.
2: Reklamları dinlediniz. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadim.

Evet değerli dinleyiciler, öyle bir hasret ki gitmeden başlar, bir de geldikten sonra başlar. Şimdi gidip de gelen umrecilerimiz hemen sormak istiyorum. Nasıl hasretiniz? Daha da çok değil mi? Evet, 18 Aralık'ta, 19 Ocak'ta, Ramazan'da, Şevval'de giden umrecilerimize buradan sevgiler, saygılar. Tek tek isimlerinizi saymıyorum ama grup halinde mesela 18 Aralık'ta, 19 Ocak'ta, Ramazan'da, Şevval'de.

Tubal'da giden tüm umrecilerimize buradan sevgiler, saygılar, hasret başladı değil mi? Hasret gitmeden önce de başlıyor, gittikten sonra da başlıyor. Acayip bir şey işte. Gelin, işte eğer isterseniz gelin tekrar asr-ı saadete, o mübarek mekanlara, o kutsal mekanlara hayalen olsun gidelim. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret edelim. Öyle bir zat ki, yani o mübarek zat, hüsnü siret, güzel, içi güzel, dışı güzel, her şeyle mükemmel bir zat. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret edelim. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin diyelim. Ve cemal suret ile mümtaz bir zat, seçilmiş bir zat. Öyle ki yeryüzü bir mescid, Mekke bir mihrap, Medine bir minber, o bürhan, bahir, açık delil olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ki öyle bir zatı ziyaret ettik, edeceğiz, ediyoruz, etmek istiyoruz, hasretiyle yanıyoruz. İşte öyle bir zat ki sathı arz bir mescid, Mekke bir mihrap, Medine bir minber, o bürhan-ı bahir, açık delil olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bütün ehli imana imam, nerede? Mekke'de, Kabe'de, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya, bütün enbiyalara, peygamberlere reis, bütün evliyara seyyid, öyle bir zatı ziyarete gittik değil mi? Ettiniz, ziyaret ettiniz. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah dediniz. Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin dediniz. Ziyaret ettiniz. Ama hasret bitti mi? Bitmedi. Hasret yine başladı. Daha çok hasretiniz, hasretimiz arttı değil mi? İnşallah tekrar tekrar gitmeyi Rabbim bizlere sizlere nasip eylesin. Biz başta Rabbimiz yani gittiğimizde Rabbimi razı etmek, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret ederek onu razı etmek, onun şefaatine nail olmak istiyoruz değerli dinleyiciler. İnşallah gidenlerin Cenab-ı Hak umrelerini makbul eylesin, kabul eylesin. Gidecek olanlara da bir an evvel gitmeyi nasip eylesin. Evet, umrecilerimizin gerçekten buradan sevgiler, saygılar gönderiyorum. Onlar, yani biz gruplarımızdan giden umrecilerimizden çok memnunuz. Onlar gerçekten çok güzel umre yaptılar. Çok güzel böyle vakitlerini geçirdiler. Otelde fazla kalmadılar. Tavaflarını yaptılar, umrelerini yaptılar, dualar yaptılar, gözyaşı döktüler. Allah onlardan razı olsun inşallah. Evet, tüm umrecilerimize güzel bir eser gönderiyorum. Bu güzel eser benden sizlere 18 Aralık, 19 Ocak, Ramazan umresine gidenlere, Şevval umresine gidenlere gelsin inşallah.

Evet değerli dinleyiciler, bu güzel eserde tabi yine güzel bir eser göndereceğim. Yine Umre'ye yazılacak olanlara, tekrar bizimle beraber gidecek olanlara ve tekrar gitmiş olanlara gelsin inşallah.

Evet değerli dinleyiciler, tekrar sevgiler, saygılar. Ya ne kadar güzel bu umre yolcusunuz. Yani düşer Allah için kutsal yollara, ne güzel yolcudur umre yolcusu. Kimi yeni gider, kimisi eski, ne güzel yolcudur umre yolcusu. Yolcu güzel olmaz mı Allah'ın misafirleri? Yani umreye giden, her giden, erkek olsun kadın fark etmiyor, çocuk olsun. Hele bizim de bir küçük Hazal'ımız vardı 18 Aralık'ta. Maşallah hepimizin maskotu çok, dün de birkaç gün önce ziyarete geldiler. Tabi ziyaretimize gelen umrecilerimize sevgiler, hoş geldin diyoruz. Gelmelerini bekliyoruz. Radyomuz hazır, çaylarımız hazır. Eskileri geldiğinizde eskileri yad ederiz, konuşuruz. Güzel olur. Ondan sonra umreye gidecek. Siz gittiyseniz, memnun kaldıysanız tekrar gidecek olanlar da bize yönlendirirsiniz inşallah. Umreye gitmek isteyen dinleyicilerimiz ki vardır. Peki hangi telefonu arayacaklar? 0540-224-1073'ü arayacaksınız. Şu anda ben programdan sonra inşallah telefona biz cevap vereceğiz. Saat 10.30'dan sonra arayabilirsiniz. Çünkü program esnasında cevap veremem. Tekrar ediyorum, 0540-224-1073'ü aradığınızda işte bu güzellikleri Rabbim size yaşatacak Allah'ın izniyle. Düşer Allah için kutsal yollara, ne güzel yolcudur umre yolcusu. Kimi yeni, kimisi eski, ne güzel yolcudur umre yolcusu. Kalbi heyecandan nasıl tekliyor değil mi? Hele gitmeden önce bir düşünün sizin halinizi ve hepimizin. Kalbimiz tekliyordu değil mi? Bir de gittik. Hocalar ne yapıyor? Aman ha bakma, ilk defa gidiyorsunuz ya. Kabe'ye boyunlarımız, kafamız öne doğru eğilmiş vaziyette. Hocalarımız diyor ki biz bak deyince kadar bakmayacaksınız. Kabe'yi yaklaştırıyoruz, yaklaşıyorsunuz. Tam Kabe'yi karşıdan göreceğiniz şekilde. Şimdi bakabilirsiniz. Allahu Ekber. Baktılar gözyaşları. Allah Allah. Kalbi heyecandan nasıl tekliyor değil mi? O anda hele yeni gelenler, hele de hasretle 60 sene, 40 sene, 50 sene hasretiyle yaşmış. Televizyonlarda, ondan sonra televizyonlarda seyretmiş o Kabe'yi. Ama bizzat görüyor, bizzat. Kalbi heyecandan nasıl tekliyor değil mi? İşte bu yolculuk sorumluluk yüklüdür. Kabe, Ravza, Zemzem sizi bekliyor. Ne güzeldir, ne güzel yolcudur umre yolcusu. Allah Allah. İşte o anda Kabe'ye baktığımızda gözyaşlarımız sel oluyor. Yani şu anda ben de heyecanlandım. Yani çok çok kere gitmişimdir. Ve çok sefer böyle gittiğimizi görmüş ama sanki ilk defa görmüş gibi insan böyle bir kalbi tekliyor değil mi? Ne kadar güzel Kabe, Ravza, Zemzem. Sizi bekliyor, sizi. İşte hasretinle diyor ya Mesut biçimi güzel bir giydim beyazdan. Güzel bir eseri var, onu tekrar size dinleteceğim. İşte kalbimiz, kalpleriniz o heyecanı yaşaması lazım. Yaşayanlar gitti, gidenlere yaşadı ama tekrar da yaşamak istiyorlar, doğru mu? Ama hiç gitmeyenleri düşünün bir de, kalbi heyecandan nasıl tekler, Allah Allah. İşte bu yolculuk, umre yolculuğu, sorumluluk yüklü değerli dinleyiciler, sorumluluk. Çünkü Kabe'yi görecek, gördüğü zaman Rabbim bütün günahlarını belki de affedecek. İnşallah affeder. Ravza. Ravza'da iki rekat namaz kılacak. Benim mescidimde diyor, Ravzam'da iki rekat namaz kılan cennette namaz kılmış gibidir. Allahu Ekber. Zemzem içe doymazsınız. İşte Kabe, Ravza, Zemzem. Sizi bekliyor değerli dinleyiciler. Sizi bekliyor çünkü siz Allah'ın misafir, gidenler Allah'ın misafirleri, hala devam ediyor. Onların duası kabul olur.
tekrar umreye gidene kadar. Onun için umreye gittik de her şey bitti demeyin. Daha çok güzel İslamiyet'i yaşamaya gayret edelim inşallah. Sizler ne güzel bir yolcuydunuz. Gidecek olanlar ne güzel bir yolcu. İşte bunlar umre yolcusu. Yani ibret alacağız her şeyden. İbret. Rabbin kim, Nebin kim demeden nekir? Sırtında ihramı, dilinde zikir. Ne güzel yolcudur bizim umre yolcusu. Evet değerli dinleyiciler, ömür geçiyor, ömürler geçiyor. Ne kaldı ki şurada? Değil mi? Aşkla yanmak gerek, aşkla yanmak gerek. Hem dem orada, karayolu bitti, şu an havada uçuyorsunuz, havada. Ne güzel yolcudur umre yolcusu, umre yolcular değil mi? Ömrümüz geçiyor, gitti ya, 50 sene, 60 sene, 40 sene neyse. Beklemişiz, hasretle. Hasretle beklemişiz, bir görsek televizyonlarda, reklamlarda, şurada burada seyretmişiz, bizzat onu görmek, Kabe'yi tavaf etmek, Ravza'da iki rekat namaz kılmak, daha da fazla dua etmek. Aşkla yanmak gerek, aşk. Aşkla yanmanız gerekir, aşkla yanmamız gerekiyor. Hem orada hem burada, burada onun aşkıyla, orada bizzat yaşamak. Karayolu bitti değerli dinleyiciler. Deve, meve, at, bat bitti onlar. Şu anda havadasınız. Havada bir saat, iki saat, üç buçuk saat sonra oradasınız. Ne güzel yolcusudur. Ne güzel yolcusunuz değil mi? İşte umre yolcusu. O Kabe'yi televizyonlarda izlemiş. Ah bir görsem diye içi sızlamış. Kara donlu Beytullah'ı özlemiş. Ne güzel yolcudur umre yolcusu. Biz de diyoruz ki en güzel yolcudur umre yolcusu. Evet, o en güzel yolcuları bekliyoruz. 0540-224-1073 0540-224-1073'ten bizleri arayacaksınız. Ve bu güzel eserler de tekrar size gelsin değerli dinleyiciler. Evet, ellerimiz semada diyelim. Yalvaralım Allah'a, gidelim Beytullah'a inşallah. Bu güzel eser size gelsin. Hayırlı günler efendim. Yarın aynı saatte görüşmek ve buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Dua ediyoruz. Dua edin inşallah.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbnü's Semmak, rahmetullahi aleyh.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle

0: Acip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii...

0: gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69. 223 76 69. www.ihvan.com.tr.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
4: En uygun.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya, dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
7: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler başlıyor.
1: Kıymetli dostlarımız, hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti, bağışlaması hepimizin üzerine olsun inşallah. Salat ve selam alemlerin ve ademlerin efendisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine olsun. Sadat-ı kiram, kibar-ı evliyaullah'ın himmeti, himmem-i aliyesi üzerlerimize olsun inşallah. Bir programda tekrar sizlerle birlikte olmanın yine mutluluğunu yaşıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetü lil müttakin ve la udvane illa alel zalimin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve sahbihi ve sellim. Salat ve selam alemlerin ve ademlerin efendisi Peygamber Efendimizin de üzerine olsun efendim. Yine tekrar aynı saatte Radyo Nida 107.3 frekansında yayın yapan Güney Marmara'nın güçlü sesi ve sosyal medya aracılığı da dünyanın her tarafından, Türkiye'nin her yerinden takip edilen radyomuzdan dostlara selam olsun. Nasıl bedenlerimizi gıdalar ile besliyorsak, nasıl her gün sabah kahvaltımızı, günlük gıdamızı, efendim su ihtiyacımızı, sıvı ihtiyacımızı karşılıyor isek, bu zorunluluk ise ayakta kalmanın, hayatta durmanın bir gerekçesi olduğunu bilerek vücudumuzu besliyor isek, ruhumuzun da beslenmeye ihtiyacı var. Bunu her zaman söylüyoruz. Ruhun beslenmesi nasıl olur? Onların reçetelerini öğreniyoruz büyüklerimizden, Allah dostlarının hayat hikayelerinden.

öğütler ve nasihatleri kendimize anlatıyoruz. Tekrar gündeme getiriyoruz. Efendim programlarımızda insanın gelişimini, ruhunun gelişimini öğütleyen nasihatleri hep beraber dinliyoruz. Nasıl her gün efendim çay içmeden, su içmeden, yemek yemeden uzak durmuyor isek, bu sohbet ve muhabbetlere, Kur'an'ın bizlerden istediği emir ve nehilere çok ihtiyacımız var. Hayatımızı tanzim ederken, hayatımızı yaşamaya çalışırken, ticari hayatımızı sürdürürken, iş hayatımızı sürdürürken, geçim için çalışmalarımızı yürütürken, ki olması gereken de budur zaten, çalışmak, kimseye yük olmamak Müslümanın özelliklerinden birisidir. Kimsenin üzerinden geçinmeden, asalak bir şekilde başkasının yönlendirmesiyle, onu gözetmesiyle değil, kendi gayreti, kendi himmeti, kendi hizmetiyle ayakta durmaya çalışıyor isek, bu bir gereklilik ise, dinimizi, örfümüzü ve adetlerimizi, yaşantımızı da bu dünyevi işlerimizi yaparken bir kalıba oturtturmak gerekiyor. Büyüklerin dediği gibi, bedenin ihtiyaçları topraktan alınan gıdalardır. Genellikle bakın, toprakla hep ilintimiz var. Yani et ürünleri, süt ürünleri, değil mi efendim, gıdalar, meyveler, sebzeler hep topraktan besleniyor. Toprak bizim mayamız. Dolayısıyla nasıl toprak vücudumuzu besliyorsa, vücudumuzun gıdası toprak ise, ruh ve alemi emirden yaratılan biz insanoğlunun da yine bu tür şeylerle ruhen beslenmesi gerekiyor ki bizler de bu güzel hak dostlarının sözlerini ve kelamlarını kendimize şiar ediniyoruz ve onların sohbetlerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Allah dostlarından Bişri Hafi rahmetullahi aleyh bir sohbet halkasında, bir muhabbetinde, dünyada aziz olmak ister misiniz? Ahirette ulu olmak ister misiniz? Diye bir soru yöneltti dostlarına, kardeşlerine. Dünyada aziz olmak, dünyada sevilen olmak, dünyada iyi bir insan olmak, dünyada faydalı bir insan olmak, dünyada insanların kendisinden kaçtığı değil, keşke bize de uğrasa da, bizim mekanımıza da gelse de, bizimle biraz sohbet etse de, bizimle biraz muhabbet etse de, biraz kendisinden istifade etsek de denilen insan olmak elbette ki çok güzel bir şeydir herhalde. Karşıdan gördüğümüz zaman yolunu çevirenler, aman yanıma gelmesin, şimdi bundan biz zarar görürüz diyenlerden olmak kadar kötü bir şey var mıdır acaba? Diyor ki Bişri Hafi Hazretleri, ey kardeşlerim, kimsenin gıybetini yapmayın, kimsenin dedikodusunu yapmayın, kimsenin arkasından konuşmayın. Bir şey söyleyecekseniz, hakkında hüküm vermeye çalıştığınız kişi yanınıza gelince onun da duyabileceği bir şekilde sohbet ediniz, konuşma yapınız, beyanda bulununuz. Çünkü olmayan bir kimsenin arkasından konuşmak gıybete giriyor. Diyor ki adam, niye gıybet ediyorsun diye ikaz edenler olur. Toplumda böyle çok hassas dengeleri korumaya çalışan üstadlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız vardır. Kendisi burada yoksa konuşma, lütfen bu konuyu kapatalım diyebilmeli insan. Savunmaya geçiyor konuşan, gıybet eden. Ama diyor, ben zaten onda olan şeyleri, onun dediklerini, onun yaptıklarını söylüyorum. Yanımızda yok ama ben yalan söylemiyorum ki. Ben olanları gündeme getiriyorum. Aslında
elbette ki olanları söylemen zaten gıybet. Onun söylemediklerini söylemen, o söylemiş gibi yapman iftiraya giriyor. Yalana girer. O daha da büyük katmerli günah olur diyor. Ben doğruları söylüyorum ama şöyle olabilir sadece istisna, topluma çok büyük zararı olan bir insan, yani toplumun dengesini bozan bir insansa, efendim ticari ahlakı yok ise, sizi zarara uğrattıysa, onu hani şöyle dikkatli olması için uyarabiliriz. Kendisi zarar gördüyse o başka bir konu. Yani bildiği halde mesela ondan bir yardım istedi, borç istedi, bir ay sonra maaş alınca vereceğim dedi. 6 ay geçti, 1 sene geçti, belki 5 sene geçti. Böyle arkadaşlarımız var, dostlar arasında konuşuluyor. Yani bunu söyleyebilirsin. Aman kardeşim bak, böyle bir huyu var, dikkatli ol. Bu başka bir şey. Ama laf getirip götürmek, dedikodu yapmak tabii günahların arasına giriyor ve dünyada da ahirette de karşımıza çıkar diyor Bişri Hafi Hazretleri. Daha sonra diyor ki hiç kimseden bir şey isteme. İstemek çok yani makbul bir şey değil. Karşındaki arkadaş senin halini bilir, yakın ise zaten o tespit eder senin durumunu. Zaten şimdi şöyle de bir durum var. Hani yine bir Allah dostu diyor ki kullardan bir şey isteme, kullardan uzaklaşırsın. Allah'tan iste bak gör, Allah'a yaklaşırsın. Dolayısıyla böyle de bir gerçek var. Aman benden bir şey isteyecek diye yolunu değiştirenler var mı? Vardır maalesef. Ama diyor ki Allah'a elini açıp ya Rabbi bana bir çıkış yolu göster. Allah'ım senden medet bekliyorum. Böyle bir halim var, sana arz ediyorum. Sana gönlümü açıyorum. Sana yalvarıyorum. Ancak senden yardım diler, senden isterim. Böyle bir durumda da Cenab-ı Hak kuluna ummadığı yerden kapılar açar, pencereler açar diyor. Lütuf gelir, imkanlar genişler Allah'ın izniyle. Kullardan bir şey istediğiniz zaman diyor kullardan uzaklaşırsınız. Kullar sizden uzaklaşır, siz değil. İstediğin için bu duruma düşmemeye gayret etmek lazım. Tavsiyeler böyle. Ve diyor üçüncüsü de yolda bulduğunu sakın almayın. Yolda gördüğünüz şeyleri edinmeyin. Yani birisi düşürmüş olabilir, birisi kaybetmiş olabilir, birisi unutmuş olabilir. O kişiyi arayıp bulmak ve o emaneti yerine vermek, tevdi etmek gerekiyor. Niçin? Dünya ve ahiret saadetine erebilmek için diyor. Kim diyor? Bişri Hafi Hazretleri diyor. Evet, ne güzel. Allah bizleri onların şefaatlerinden ayırmasın efendim. Evet, güzel bir eserle devam edelim. Kendi eserlerimden bir eserle.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. 107.3.
1: Doğruyu bulmana mani olur. İbrahim el Havvas rahmetullahi aleyh. Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuftan Esintiler devam ediyor.
2: Evet, ayırma ilahi kalbimi senden, ayırma. Eyüp Otman rahmetli büyüğümüz, Allah gani gani rahmet eylesin, sözlerini yazmış idi. Kemal Taş Çeşme hocamız bestelemişti. Mahşer yeri o kalabalık meydan, anadan babadan kaçar her insan. Günah sevap tartılır gram gram, ilahi rahmetinden, mağfiretinden ayırma. Evet, ilahilerimiz ve eserlerimiz bir şeyler anlatıyor değil mi? Böyle dinlediğimiz zaman bizleri bir yerlere götürmesi lazım aslında. Çeki düzen vermemiz gerekiyor kendimize. Bir başıma kaldım bu dünyada diyor. Ana rahminden geliyoruz bu dünyaya. Hani Nureddin-i Cerrahi Hazretleri'nin sohbetinde söylediği gibi, İrşad isimli kitabında yazdığı gibi, diyor ki ömür ne kadardır? Ömürü soralım kendi kendimize, şöyle bir yaşımızdan aşağı doğru bir bakalım. Herkes kendi yaşından aşağıdaki, yani doğduğu günden bugüne kadarki olan vakit nasıl geçmiş acaba? Nasıl geldi geçti? Yani Yunus'un dediği gibi, koca Yunus Emre Hazretleri'nin dediği gibi, geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, bir göz yumup açmış gibi. Yani evimizdeki en büyük kişiye, dedemiz olabilir, babamız olabilir, büyük anne olabilir, annemiz babamız da olabilir, herkesin yaşın durumuna göre kendiniz de olabilirsiniz. Şöyle bir bakalım, ömürler nasıl gelip geçiyor, geçmez dediğimiz sıkıntılar nasıl bitiyor, problemler nasıl sona eriyor. Yeter ki biz istikamet üzere, sırat-ı müstakim üzere, çizgi üzerinden sağa sola yalpalamadan Rabbimize sığınarak bu badireleri atlatmayı bilelim ki inşallah yine kendimize bir iyilik yapmış olalım. İnsanın her yaptığı iş kendisine yatırım değil midir? Biz yaptığımız her şeyi Allah rızasına uygun yapabiliyor isek bize dönüş yapılacaktır, bize dönecektir, bizim hanemizde karşımıza çıkacaktır. Hesap kitap sonunda bilançoyu yaparken, sağa sola bakarken, kar zarar cetvelini oluştururken, sene sonundaki efendim stoklarımızı değerlendirirken, elimizde kalan ne varmış acaba diye şöyle gördüğümüz zaman, kendi yaptığımız iyiliklerden başkası veya Allah korusun kendi yaptığımız kötülüklerden başkası bizim defterimizde olmaz. Bizim kitabımızda bunlar ortaya çıkacak. Anadan babadan kaçar her insan. Anadan babadan huzur-u mahşerde, ayet-i kerimeler de öyle söylüyor ya. Herkes birbirinden kaçtığı o günde biz nereye kaçacağız acaba? Kaçacak bir yer yok ki. Bişri Hafi Hazretleri diyor ki, ey kardeşlerim, ey talebelerim, ey dostlarım, anne ve babanızın duasını almaya gayret edin. Anne ve babanızı razı edin. Anne ve babanız ile hoş geçinin. Anne ve babanız ile hemhal olun, dertleriyle dertlerin. Hocam, annemiz babamız bize gayri ahlaki şeyleri söylüyorsa da mı yine? Hayır. orada duracağız. Öyle bir şey yok. Hani derler ya büyükler, annesi babası oğlum beni falanca yere götür, diyelim ki günah işlenen bir mekandan bahsediyor. Orada biliyoruz ki büyük bir günah işlenen bir mekan. Söylemek istemiyorum hani. Evlat asla götürmeyecek. Ama diyor annesi babası telefon etti. Oğlum ben işte çok kötü durumdayım. Ayılamıyorum, bayılamıyorum vesaire. Gel beni buradan al. Gidip alıp getirecek evine. Tedavisini, ihtiyacını. Yaptığı iş yanlış ise münasip bir dille babacığım, anneciğim, yani yapmaman gereken, gitmemen gereken bir yere gelmişsin diyerek şefkatle ve merhametle onları ikaz edebilirsin. Evet, anne ve babanın duasını alın diyor Bişrihafi Hazretleri. Neden? Peygamberlerin ümmetlerine yaptığı dua nasıldır? Peygamber döneminde yaşıyorsunuz, yaşıyoruz hep beraber. Böyle düşünelim. Ve Peygamber Efendimiz bize dua ediyor. Bize karşısına almış ismen. Diyor ki Allah senden razı olsun. Cenab-ı Hak tuttuğunu altın etsin. Allah senin sırtını yere getirmesin. Tabiri caizse. Bunlar bizim insanların birbirine yaptığımız dua da. Peygamber nasıl sahabeye, ashabına, ümmetlerine, ümmetine dua ediyor ise diyor, anne ve babanın evladına yaptığı dua da peygamber duası gibidir. Onun için anne babanın duasını almak evladın yararına olan bir şeydir. Ve devam ediyor sonra sohbetine, nasihatlerine. Rızıklarınıza çok dikkat edin ey kardeşlerim diyor. Helal lokma kazanmaya çalışın. Helal lokma. Helal lokmayı bir açarsak bitiremeyiz. Helal lokma kazançlarımızın bize getirdiği o güzel ikramları helal dairede kazanıp hak ederek, kaytarmadan, işin hakkını vererek, verilen vazife neyse onu layıkı ile yerine getirerek, çalıştığımız ortamda işin hakkını vererek, mesaimize tam zamanında giderek, mesaide işten kaytarmayarak, devlet memuru isek memuriyet makamında yaptığımız işlerin hakkını vererek, ne iş yapıyorsak, ben meslek olarak ayırmıyorum, söylemeyelim öyle meslek, memursak memur hayatımızda, iş kolunda, efendim ticari anlamda meşguliyetimiz varsa o alandaki çalışmalarımızda yaptığımız işten öbür arkadaşımıza, vardiya arkadaşımıza, mesai arkadaşımıza işi fazla yükleyerek, kendimiz sağda solda vakit geçirerek kazançlarımıza da dikkat etmeliyiz diyor Bişrihafi Hazretleri. Ve diyor şan ve şöhretten de uzak durarak, çünkü şöhret ve şan insanı farklı yerlere götürür diyor. Şöhretten sonra kibir ve gurur insanı başka yerlere götürür diyor. Kibir bele bağlanan taş gibidir diyor. Ne yüzülür ne uçulur. Hiçbir şey yapamazsın diyor. Kibir, enaniyet, kendini beğenmek, ben demek, ben şöyleyim demek, ben böyleyim demek, ben demek. Bencil insan diyoruz ya, bencil. Benlik duygusu çok kötü bir huydur. Allah muhafaza eylesin. Cengiz Nurmuoğlu'nun üstadımızın da şiirlerinde bahsettiği gibi, şan ve şöhret sahibi olan, ön planda olan insanlar, şan şöhret deyince tanınmış, bilinmiş, önde, efendim makam mevki sahibi olan insanlara kendine gelmesi için bizim de albümlerimizde okuduğumuz bir eserin sözleri: yalandır dünyada bütün alkışlar, bunu haykırıyor dikili taşlar, ölümsüz yolculuk ölümle başlar, sana haktan başka bir dost ne gerek. Evet, yalandır dünyada bütün alkışlar. Hepsinin bir sonu olduğunu söylüyor. Alkışlara kanıp da, şöhrete kanıp da, makama mevkiye aldanıp da, rütbeye aldanıp da, varlığa aldanıp da, sakın ha diyor, Allah'ın yolundan şaşma sakın ha, sonun diyor kötü olur, çünkü sonunda ölüm var diyor. Bişri Afi Hazretleri. Evet. Azizim diyor, arkadaşlarını seçerken, arkadaşlarını seçerken, dostlarını seçerken çok dikkatli ol. İzzetli müminler yaramaz kişilerden uzak durmalıdır diyor. İzzetli Müslümanlar, kendini bilen Müslümanlar, yaramazlıkların peşinde koşan, yanlış yollarda devam eden, günahında ısrar eden, hatasında ısrar eden, Allah'ı peygamberi lügatından haşa çıkaran, her şeyi dünyevileştiren, her şeye dünya gözlüğüyle bakan ve nereden gelip nereye gittiğini bilmeyen, insanları hak yoldan, hakikat yolundan geri çevirmeye çalışan insanlardan diyor, azizim, dünya ve ahiret saadete ve mutluluğu istiyor isen uzak dur diyor. Manevi yönden şereflenmek istiyorsan, gece namaz kılarak vaktini biraz teheccüd vakitlerinde uyanık ol diyor bize. Gece namaz kılmak. Rızaya ermek istiyorsan şüpheli şeylerden uzak dur diyor. Rızaya ermek için şüpheli şeylerden uzak dur. Peygamber Efendimizin hadisi hemen aklımıza geliyor. Bakın, bu Allah dostlarının mübarek sözleri, kelamları zaten ya ayeti anlatır bize veya hadisleri açar bize. Emin olun, bakın, hepsinin altında böyle bir gerçek vardır. Şüpheli şeylerden kaçan kişiler rızaya ererler diyor Bişri Hafi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hemen bakıyoruz. Ey kardeşlerim, helal bellidir, haram bellidir. El helalu beyinun vel haramu beyinun. Haram bellidir, helal bellidir. Bunların arasında, helal ve haramın arasında diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İkisinin ortasında da bir şüpheli şeyler vardır. Tam emin olamadığın şeyler vardır. Acaba bunu yaparsam tam da emin değilim ama günaha mı girerim? Acaba vebal altında mı olurum? Bu konuda tam bilgi sahibi değilim. Öğrenmem gerekiyor. Öğrenmeliyim dediği şeylerden de Peygamber Efendimiz kaçının diyor. Şüpheli şeylerden kaçının. Öğrenince iyiyse yaparsın, kötüyse kaçarsın. Evet. Nefis diyor, her önüne gelen şeyi ister. Bakın yine ayet, innen nefse lemmâraten bisû. Nefis olanca gücüyle insana kötülüğü emreder. Bişrafi de ne diyor? Her an nefsinle mücadele ederek nefsine galip gelirsen dünya ve ahirette aziz olursun ey kardeşim diyor. Ne kadar önemli ve güzel şeyleri anlatıyor. İnsan diyor ölümü hiçbir zaman unutmayacak, hatırda tutacak. Öyle olursa diyor, ölüm zaten hatırda olursa dünyanın nimetlerinden yararlanırken bile rızadan ayrılmaz diyor. Dünya nimetlerinden tabii ki istifade edeceğiz. Her şeyi eline eteğine çek, bırak, böyle bir şey zaten yok. Bunu hiçbir zaman söylemiyoruz. Ama bir sonu düşünmek, bir hesap kitap gününü gözlemek ve bilmek, böyle olan kullara da diyor melekler bile hayran olur. Melekler hayran olur. İşte böyle bir insan Mevla'nın huzuruna rıza kapısından alınır. Ne kadar güzel. Evet. Bir eser daha dinleyelim. Cengiz Numanoğlu üstadımız, Allah rahmet eylesin, 2005'te yaptığımız ilahi kasetimiz, CD'miz. Bugün Allah için ne yaptın diye soruyor. Bakın sözleri çok iyi dinleyelim kıymetli dostlar. Bakın nasıl bir vaaz vermiş bize. Bize veriyor. Dikkat çekiyor bazı şeylere.

0: Cehalet bizim sürekli konuşmamızı istiyor. İstiyor ki nefes almadan, durup dinlenmeden hep konuşalım, hep konuşalım. Cehalete teslim olmamalı. Az konuşmak, hakikate kulak açmanın temelidir.
1: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
2: Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Bir akraba sorup soruşturdun mu? Gafleti gayretle yarıştırdın mı? Alnını secdeyle barıştırdın mı? De ki Allah için ne yaptın bugün? Bu soruyu tabii insanoğlu her zaman kendine sorması lazım. Hepimiz sormamız lazım. Bugün Allah için bir şeyler yapabildik mi? Bugün Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun neler yaptık? Neler yapabilirdim? Neleri ihmal ettim? Neleri yapmadım? Allah dostlarının mübarek sözlerinde, kelamlarında baktığımız zaman şöyle evden çıkıp, hanelerinden çıkıp gün boyunca insanların içerisinde dolaşıp işini gücünü yapıp meşguliyet alanları neyse bitirip eve döndükleri zaman, akşam eve döndükleri zaman belli bir şeyden sonra muhtemelen işte efendim akşam yemeklerini yiyip şöyle bir kenara çekilip tezekkür ederken rabıtaya daldığı zaman şöyle bugün ben ne yaptım evden çıktıktan sonra, şunları yaptım, bunları yaptım. Yaptığı iyilikler, güzellikler karşısında Cenab-ı Hakk'a şükrederlermiş. Elhamdülillah, çok şükür, güzel bir gün geçirmişim. Günün telaşesinde bunları yapabilmeyi bana lütfeden Allah'a şükran borçluyum. Ya Rabbi, sana hamd olsun, sana şükürler olsun. Güzel, faydalı bir gün geçirmişim diyerek dua ederler imiş. Bunun tersi de olduğu zaman olur mu? Olur tabii ki. Aynı kişi yine ertesi gün evine dönünce, bugün neler yaptım, şöyle tefekküre dalınca, evden çıktım, çıkarken şununla karşılaştım, şununla böyle bir sohbete girdim, onunla şöyle polemiğe girdim, şununla şöyle bir tartışma yaptım, öğlen ezanı okundu, namazı kılamadım, eyvah dedim, ikindi ezanı okundu, kazaya bıraktım, falancayla bir konu üzerinde çok ileri gittim galiba, onun kalbini kırdım, incitmiş olabilirim ki incittim. Bunun da hesabını kitabını yapıp telafi etme yönüne giderlermiş. Birincisi Rabbime şükretti. Öbürü de dedi ki Allah'ım biraz hatalı davranmışım. Kul hakkına da girmiş olabilirim. Telefon açıp hemen o kardeşimize, dostumuza, arkadaşımıza, bugün seninle biraz galiba gerdik ortamı, biraz haddimi aşmış olabilirim. Kusura bakma, senden özür diliyorum kardeşim demek ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel bir davranış, ne kadar erdemli bir şey, hoş bir şey. özür dilemek kadar, yanlış yaptığını anlamak kadar güzel bir şey var mı? Bunu büyükler hep yapmışlar. Hayatlarını okuduğumuz zaman bakın, yani hangi birini söylesek hepsinin hayatında farklı farklı yaşamları var, farklı farklı tarzları var, tatları var, lezzetleri var ama hepsinin sonunda sundukları güzellikler var, faydalı olacağımız bilgiler var. Cenab-ı Hak onların bu güzel yolundan, onların öğütlerinden inşallah önce bizim ders almamızı nasip eylesin, ne diyelim.
3: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
4: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
3: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuftan Esintiler devam ediyor.
2: Evet kıymetli dostlarımız, radyomuzun organize ettiği Nida Yardımbaşı Derneği'ni artık hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla kendi uhdemizde bir dernek. Kerem Bey'in organizasyonun başında kendisi olmakla birlikte bütün radyodaki arkadaşlarımız ile bu kurban konusunda hassas olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz. Çünkü bir ibadettir. Dolayısıyla Afrika'daki bu kardeşlerimizi en azından gözetmek ve oradaki kardeşlerimize de el uzatmak isteyen dostlarımız için Mehmet Esmer kardeşimiz, çok yakından tanıdığınız kıymetli dostumuz, kıymetli kardeşimiz bizim, bizzat bu işin başında kendisi birebir ilgileniyor ve buradan yaptığınız yardımları, kurban vekaletlerini direkt yerinde giderek, direkt kendisi işin başında olarak tespit ederek kesiminden son anına kadar tespit ederek bu vazifeyi üstlenmiş durumdadır. Dolayısıyla bu anlamda da tabii ki ister radyoya gelerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz, isterseniz telefonlarımız ile de bu konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu duyuruyu da yapmış olalım. İnşallah Cenab-ı Hak yaptığınız bütün hayır ve sanatları makbul olan ibadetlerden eylesin. Tabii çevremizdeki olan kardeşlerimizi de yakın bildiğimiz, akrabalarımızın arasında olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını da gözetmemiz gerekiyor. Ve Müslüman kardeşlerimizi de gözetmemiz gerekiyor. Çünkü çok büyük bedeller değil, emin olun, rakamlar çok düşük. Yani burada kurban kesen bir kardeşimiz bir bağışta Afrika'ya çok rahatlıkla verebilir durumu iyi olanlar için söylüyoruz tabii ki. Bu konuyu da tekrar hatırlatmış olalım. Çünkü zaman hızlı bir şekilde ilerliyor, daralıyor. Ve derleyip toparlayıp Allah'ın izniyle bu ibadet de yerine getirilmiş olacak. Evet. Diğer duyurumuz da Allah izin verse Kurban Bayramı'ndan sonra Temmuz başlarında mukaddes ve mübarek kutsal topraklara gitmek isteyen çok kıymetli dinleyicilerimiz için umre programları içinde bilgi alabilirsiniz. Radyomuzu ziyaret ederek, çayımızı kahvemizi içerek buradaki arkadaşlarımız, her kendi alanında uzman kardeşlerimiz size bu rehberlik hizmetlerini de aktaracaklardır. Bu vesileyle de bunu da duyurmuş olalım. Ve bu muhteşem yolculuk, yani kelimeler yetersiz kalıyor. Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek makamında ziyaret etmek, salatü selamlarımızı orada mübarek kubbeyi, Hadra'nın, yeşil kubbenin huzurunda ya Resulallah ben geldim diyebilmek ve Esselamu Aleyküm ya Resulallah, Esselatu Vesselam Aleyke ya Habiballah, Esselatu Vesselam Aleyke ya Nebiyallah, Halilallah diyebilmek çok müthiş bir şey. Bunu da böylece aktarmış olalım kıymetli dostlarımız. Büyüklerin sohbet ve muhabbetleri kulağımıza küpe olabilecek. Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bize tanıtan, anlatan, aktaran Sadat-ı Kiram, Kibar-ı Evliyaullah'ın ahlakı ile ahlaklanmayı Cenab-ı Allah cümlemize nasip eylesin. Birbirimizi Allah için sevenlerden eylesin. Birbirimizi Allah için buğz edenlerden eylesin. Sadece sevgi değil, olumsuz şeylerde de tabii ki yerimizi bilmemiz gerekiyor ki bizler de bu güzelliklerden istifade etmiş olalım efendim. Evet, programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. İnşallah cumartesi günü tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun efendim. Dinleyicilerimize selam ve saygıyla, muhabbetle programımızı nihayete erdiriyoruz efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayiş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayiş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Nida'dan gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erden.

Bel kemiğimdeki bir rahatsızlık yüzünden ameliyat olmam gerekiyordu. Doktorların dediğine göre en az 6 ay alçıda kalacaktım. Hastane hayatı ilk önceleri bana pek de fena gelmedi. 10 yataklı koğuşumuzdaki hastaların hiçbiri hastaneden çabucak kurtulabilecek durumda değillerdi.

Günün birinde bütün hastane sinirime dokunmaya başladı. Alçı üstünde, sağ tarafımda, sırt üstü yatmaya çalışıyorum. Okumak, radyo dinlemek ve yatakta başvurulabilen her türlü eğlence artık benim için cazibesini çoktan kaybetmişti. Yatıp düşünmekten başka bir şey yapamadığım için düşüne düşüne çıldıracak hale geldim. Ah dedim, bir yataktan kalkabilsem, bir gün dolaşabilmek için şöyle bir bahçede, bir parkta 10 dakika nefes alabilmek için hayatımın geri kalan kısmını seve seve feda edebilirim diye düşünüyordum. O kadar canım sıkılmıştı hastanede. İnsanları otomobil kullanırken, dükkanlara girip çıkarken görmek istiyordum. Sevdiğim insanları, hatta otobüse atlamayı, ufak bir lokantada yemek yemek gibi bir zamanlar sıradan saydığım birçok şey birdenbire gözümde çok değerli hale geldi. Hastanede geçirmek zorunda olduğum aylar şimdi gözümde büyüyor. Sıkıntının gün gün arttıkça bir an önce ölüp kurtulmak istemeye başladığım da oldu. Ben bu durumdayken günün birinde hasta bakıcı bana bir mektup getirdi. Tanıdıkların bir an önce iyileşmemi temenni eden beylik mektuplarına alışık olduğumdan önce aldırış etmedim. Kimse kim dedim. Fakat zarfa şöyle dikkatlice baktıktan sonra iş değişti. Dört köşe mavi zarfın üzeri ince güzel bir el yazısıyla yazılmıştı. Zarfın gönderen kısmında Elizabeth Carr adı kaydedilmiş. Düşündüm, ben böyle bir kişiyi tanımıyorum. Ha dedim, belki de eşimin arkadaşlarından birine aitti. Zarfı açınca 10 sayfalık uzun bir mektupla karşılaştım. Mektup şu sözlerle başlıyordu. Merhaba, adresinizi nasıl bulduğumu size söyleyemem. Bu sır bana ait. Şimdi sizin yatağınıza bağlı olduğunuzu bildiğim için size Colorado'da Büyük Kanyon'a yaptığım seyahati anlatmak istiyorum. Böyle başladı mektup. Neşeli ve samimi bir ifadeyle yazılmıştı. Bir kötürüme yardım etmeyi vazife bilen hayırsever ihtiyar kadınlardan biri tarafından yazılmadığı ilk bakışta belli oluyordu. Ama kim olursa olsun Elizabeth Carr neler hissettiğimi ve istediğimi biliyor ve ona göre hareket ediyordu. Mektubunda kanyona çıkan yoldaki katır sürülerinden, Allah'ın yarattığı o harikulade çiçeklerden, tabiatın değişen renklerinden, neşeli bulutlardan, sonsuz derinlik ve güzelliklerden bahsediyordu. Birkaç sayfalık bir mektup beni adeta o hastane köşesinden almış, o büyük kanyonun kucağına götürmüştü. Elizabeth Carr mektubunu şu cümlelerle bitiriyordu. Bir iki gün sonra şirin bir kasabaya gideceğim. Fakat mektuplarımı okuyacak birini bulduğum için sana yazmaya devam edeceğim. Bu meçhul kişinin mektubu bana sıkıntımı unutturuverdi. Onu bir kere daha okuduktan sonra yanımdakine uzattım hastaya. O da mektubu iki defa okuyup yanındakine verdi. Artık o mektup buruştu ve yıpranmış olarak bütün koğuşu dolaştı, bana geri geldi. Mektup bana gönderilmiş olmakla beraber o kadar ince hisli ve anlayışlı bir insan tarafından yazılmıştı ki onu anlamıştım. Herkes bunu kendisine gönderilmiş gibi okuyabiliyordu. Herkesin ruhuna hitap ediyordu. O günden sonra koğuşta dertlerimizi unutarak Büyük Kanyon'u ve Elizabeth Carr'dan bahsetmek suretiyle vakit geçirmeye başladık. İkinci mektup bir ay sonra geldi. Elizabeth Carr bu mektubunda gittiği o şirin kasabanın güzelliklerinden, kumlu sahilleri yalayan okyanus dalgalarından, lezzetli balık yemeklerinden ve karanlık ormanlardan bahsediyordu. Onun sayesinde biz de onunla beraber

göl kenarlarında dolaştık. Su içmeye inen geyikleri ve göl üzerinde uçan su tavuklarını gördük. Bu defa bizi adeta o şirin kasabaya götürmüştü. Elizabeth karın nasıl bir kişi olduğunu hayal etmek bizim için büyük bir eğlence oldu koğuşta. Ben onu şöyle birisi olabilir diye, bir başkası yok yok böyle birisidir diye hayal etmiştim. Elizabeth Carr bundan sonraki mektuplarında bize büyük bir orman kasabasını, güneydeki sıcak çölleri dolaştırdı. Her mektubun gelişinde ayrı bir heyecan kaplıyordu hepimizi. Sonunda alçıdan çıkarılacağım gün geldi çattı. Yürüyebildiğimi gören doktorlar artık evine gidebilirsin dediler. Allah'a şükür hastaneden ayrıldım. Dualarım kabul olmuştu. Aileme kavuştuktan sonra ilk fırsatta Elizabeth Carr kimdir? Onu aramak geldi içimden. Onu görmek, en azından bize yaptığı o iyilik için arkadaşlarım adıma teşekkür etmek istiyordum. Zar zor adresi buldum. Beni evinin kapısında karşılayan annesi Elizabeth'i odasında ziyaret etmeme izin verdi. Ben içeri girdiğim vakit genç kız bir seyahat kitabı okumakla meşguldü. Fakat beni görür görmez kitabını bırakarak gülümsedi. "Siz," dedim, "benim adresimi nasıl elde ettiniz?" Dönemedi. Çünkü omurilik felciydi. 16 yaşında bir çocuk felci hastasıydı Elizabeth Carr. O bana ve koğuştaki kardeşlerime moral veren mektupları yazdan o kız bu kızdı. En az 5 yıldır odasından çıkmamıştı. Peki nereden bulmuştu acaba beni? Meğer hastanenin hasta bakıcılarından biri onu devamlı ziyaret ediyormuş. O da benim durumda birileri var mı orada deyince bizim koğuşu örnek göstermişler. Rastgele benim ismimi vermiş. Ne kadar ağladığımı ve ne kadar kendisine teşekkür ettiğimi, minnettarlık duyduğumu anlatamam.

İki arkadaş cami avlusunda oturmuş konuşuyorlardı. Arkadaşlardan birisi, "Bu akşam," dedi, "arkadaşlarla maç izlemeye gideceğiz. Sen de gelir misin?" Soruyu soranın durumuna bakılırsa, arkadaşının sevinç içerisinde evet diyerek onu onaylaması bekleniyor. Ama beklenen olmadı. Arkadaşının yüzüne ciddi bir yüz ifadesiyle bakan genç, "Hayır, ben maça falan gelemem. Biliyorsun ben evlendim. Artık gözü yolda olan ve sürekli evde beni bekleyen bir hanımım var. Bundan böyle hayatıma daha dikkat etmeliyim," dedi. Bu ifadeyi duyan arkadaşı önce hayretle baktı arkadaşının yüzüne. Ardından alaylı bir tavırla, "Vay vay vay, kılıbık kardeşime bak sen. Yüreği sevgi dolu, pek muhterem ev erkeği. Bakıyorum da daha ilk haftada boyunun ölçüsünü almışlar senin. Nedir bu evdekileri ihmal etmemeliyim, yok artık maça gelmeyeceğim lafları?" diye o yeni evli genç arkadaşını ayıpladı. Yeni evli genç tam ağzını açmış arkadaşına bir cevap verecekti ki, yan taraflarında oturan nur yüzlü bir dedenin konuşmasıyla başını o tarafa çevirdi. O zamana kadar olanları göz ucuyla takip eden dede söze karıştı. "Gençler, kusura bakmayın, az önce konuştuklarınıza kulak misafiri oldum. Ve bu misafirlik beni yıllar öncesine götürdü. Şimdi müsaadenizle size o gün başımdan geçen ve bugün sizin sayenizde hatırladığım olayı anlatmak istiyorum," diyerek başladı anlatmaya. "Yeni evlenmiştim. Mahalleden çok sevdiğimiz arkadaşlar bir program yapmışlar. Birlikte eğlenmek istemişlerdi. Tabii beni de çağırdılar. Durumu hanımıma anlatarak gittim. Ama akşam olmak üzereyken geri döneceğime söz verdim. Tam kalkmak üzere hareket edince durumu arkadaşlarıma izah etmeye çalıştım ama hepsi birden sanki anlaşmışlar gibi, az önce arkadaşının sana maça gelmiyorum dediğin için söylediği şeyleri bana da söylediler. Kimisi kılıbık dedi, kimisi korkak dedi, kimisi sen daha önce böyle değildin, evlendin böyle oldun gibi şeyler söyledi. Anlayacağınız, zor durumdaydım. Ya eve gidip akşamı eşimle geçirmeyi tercih ederek korkak ve kılıbık olacak ya da arkadaşlarımla kalarak onların baskısıyla güya kazak erkek olduğumu ispatlayacaktım. Her şeyi göze alarak oradan ayrılmaya karar verdim. Yola gelirken evimize çok yakın olan caminin hocasıyla karşılaştım. Dur dedim ya, durumu bir de hocaya açayım. Söylediği, sen kılıbık değil, kalbi ılıksın oldu. Evet, sen kılıbık değil, kalbi ılıksın. O kadar hoşuma gitti ki bu söz, o günden bugüne ismim hep kalbi ılık olarak kaldı. Bu yüzden ben bunca hayatım boyunca evde asıp kesen, sövüp döven, bağırıp çağıran, kırıp dökenlerle değil, kalbi ılıklarla oturup kalkarım evlatlarım. Öylelerinin aslında erkeklik dedikleri onları pohpohlayan nefislerinden başkası değil. O gün bana korkak diyen ve kılıbık olmakla eleştiren arkadaşlarımın birçoğu ya eşinden ayrıldı ya da zehir zemberek aile hayatları oldu. Oysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerini hayatıma düstur edindiğim için evim çoluk çocukların oynaştığı bir cennet köşesindeydi. Haberleri yoktu. Varsın bana korkak desinler. Ben Rabbimin ne dediğine kulak verir, her zaman kalbi ılıklardan olmayı tercih ederim. Hakkınızı helal edin. Dedenin bu anlattıklarından sonra kendisini maça davet eden arkadaşının yüzüne anlamlı anlamlı bakan genç, "Duydun," dedi, "duydun. Sen istersen bana kılıbık demeye devam et. Ben maça gelmeyerek evde beni dört gözle bekleyen eşimin yanına giderek kalbi ılıklardan olmaya kararlıyım," diyerek ayrıldı. Dede de gencin arkasından tebessüm etti.

Küçük çocuk annesine geldi ve ona elindeki kağıdı uzattı. Belli ki bir şeyler isteyecek. Annesi ellerini önlüğüne silerek kuruladıktan sonra merak etti. Bakalım ne yazdı? Şöyle yazmıştı çocuk. Çimleri biçtiğim için 5 lira. Bu hafta odamı temizlediğim için 1 lira. Alışverişe beni yolladın. Ben de hiç itiraz etmeden gittim. 50 kuruş. Küçük kardeşime 3 saat baktım. 25 kuruş. Bu hafta çöpü ben döktüm. 1 lira. İyi bir karne getirdiğim için 5 lira. Bahçeyi de temizledim. Onun için de 2 lira. Yani toplam 14 lira 75 kuruş bana borcun var dedi. Annesi umutla kendisini süzen oğluna baktı, tebessüm etti. Eline bir kalem aldı. Yavrusunun yazdığı o kağıdın arka yüzünü çevirdi, şunları yazdı. Demek öyle. Seni 9 ay karnımda taşıdım, bedava. Hasta olduğunda başını bekledim, elimden geleni yaptım, bedava. Senin için Rabbime bol bol dua ettim, bedava. Sen hastaydın, sabahlara kadar. Zaman geldi gözyaşı döktüm, bedava. Ergenliğine, cevap vermelerine, birçoğuna şimdiden katlanacağıma söz verdim, bedava. Acaba başına ne gelir diye kaygı duyup

Bazı geceler uykusuz kaldım bedava. Oyuncaklarını topladım, yemeğini hazırladım, giysilerini yıkadım, ütüledim, seni öptüm, kokladım bedava. Ve oğlum, bunların hepsini topladığım zaman gerçek sevginin bedelinin olmadığını görürsün. Bedavadır çünkü. Bedavadır çünkü. Oğlu annesinin yazdıklarını okuyunca gözleri doldu. Annesine baktı. Anneciğim dedi. Seni seviyorum. Sarıldı annesine. Sonra annesinin elinden kalemi aldı. O iki tarafı da doldurulmuş kağıdın altına kocaman harflerle yazdı. Hepsi peşine ödenmiştir. Efendim, bir zamanlar uzak doğuda artık yaşlandığını, yerine geçecek birini seçmesi gerektiğini düşünen bir imparator yaşarmış. Yardımcılarından ya da çocuklarından birini seçmek yerine kendi yerine geçecek kişiyi değişik bir yolla seçmeye karar vermiş. Ülkesindeki bütün gençleri çağırmış bir gün. Artık demiş, tahttan inip yeni bir imparator seçme vakti geldi. Sizlerden birini imparator yapacağım. Gençler şaşıp kalmışlar. Ancak devam etmiş konuşmasına. Bugün demiş, hepinize birer tohum vereceğim. Ama tek bir tohum. Ama demiş, bu çok özel bir tohumdur ona göre. Evlerinize gideceksiniz, onu ekeceksiniz, sulayacaksınız, sonra büyüteceksiniz. Tam bir sene sonra büyüttüğünüz o tohumla buraya geleceksiniz. Sizi yetiştirdiğiniz o tohuma göre değerlendireceğim, birinizi imparator seçeceğim. Bakın tekrarlıyorum demiş, iyi dinleyin. Hanginiz ne kadar büyütürseniz o tohumu o imparator olacak. Gençlerin arasında Link adında biri de varmış. O da diğerleri gibi tohumu almış, evinin yolunu tutmuş. Eve gidip heyecanla olayı annesine anlatmış. Annesi bir saksı ve biraz toprak bulup onun tohum ekmesine yardım etmiş. Sonra birlikte dikkatlice sulamışlar. Her gün sulayıp büyümesini bekliyorlar. Yaklaşık 3 hafta sonra diğer gençler tohumlarının ne kadar büyüdüğünü anlatırken Link hayretle kendi tohumunda hiçbir değişiklik olmadığını görüyormuş. 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta geçmiş. Hiçbir şey yok. Diğerleri yetişen bitkilerden söz ederken Link daha da üzülüyormuş. İmparatorun onu beceriksiz sanmasından çok endişe duyuyormuş. Ancak arkadaşlarına hiçbir şey dememiş. Sabırla bekliyormuş. Sonunda tam bir yıl bitmiş. Ve tüm gençler bitkilerini imparatorun huzuruna getirmişler. Link, annesine boş saksıyı götüremeyeceğini söyleyince, annesi ona cesaret verip, saksısını götürüp dürüst bir şekilde olanı biteni anlatmasını tavsiye etmiş. Link annesinin sözünü tutmuş ve boş saksıyla saraya gitmiş. Saraya varınca bir de ne görsün? Herkesin elinde kocaman çiçekler, bitkiler. Gördüğü bitkiler karşısında şaşakalmış. Sonra imparator gelmiş ve bütün gençleri selamlamış. Link aralarda bir yerde saklanmaya çalışıyor. Ya demiş, ne kadar büyük bitkiler, çiçekler, ağaçlar yetiştirmişler. İmparator tahtına çıkmış. Evet demiş, bugün biriniz imparator olacak. Tek tek süzmeye başlamış şöyle, sağdan sola doğru. Aferin demiş, ötekine aferin. Seninki ne kadar güzel olmuş falan derken bir bakmış imparator, Link de aralarında. Elinde boş bir saksı. Hemen muhafızlarına onu demiş, bir öne getirin bakalım. Link nasıl kokmuş. Sanırım demiş,
benim beceriksizliğimden dolayı beni öldürtecek. Link öne geldiğinde imparator adın ne demiş. Link efendim demiş. Tüm gençler gülüşüp onunla dalga geçmeye başlamışlar. İmparator onları susturmuş. Link'e bakıp kalabalığa doğru dönmüş. Yeni imparatorunuzu selamlayın. Adı Link. Kimse inanamamış tabii. Tohumunu bile yetiştiremeyen biri nasıl imparator olacak? Olayın aslı şöyle ortaya çıkmış. İmparator demiş ki, bir yıl önce ben burada herkese bir tohum verdim, değil mi? Evet. Siz ekip sulayıp bir yıl sonra getirecektiniz, değil mi? Evet. Ama ben hepinize kaynamış tohum vermiştim. Yani asla büyümeyecek olan tohumları verdim. Ancak Ling'in dışında herkes ağaçlar, bitkiler, çiçekler getirdi. Çünkü tohumun büyümediğini fark edince hepiniz onu bir başka tohumla değiştirdiniz. Oysa sadece Link içinde benim verdiğim tohum olan boş saksıyı getirdi. Cesaret etti, bu dürüstlüğü gösterdi. Yeni imparatorunuzu selamlayın.

Köyün birinde yaşlı bir adam var. Çok fakirmiş bu adam. Ama kral dahi onu kıskanırmış. Yanlış duymadınız. Neden? Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki, kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış. Bu at demiş bir at değil benim için. O benim için bir dost. İnsan demiş dostunu satar mı? Ne olur beni yanlış anlamayın demiş. Bir sabah kalkmışlar ki at ortada yok. Köylü ihtiyarın başına toplanmış. Seni demiş ihtiyar bunak adam seni. Bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Sana o kadar servet değerinde bir şeyler teklif ettiler, kabul etmedin. Krala satsaydın ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Hah, şimdi ne yapacaksın? Ne paran var ne de atın demişler. İhtiyar, karar vermek için bence acele etmeyin demiş. Sadece at kayıp deyin. Çünkü gerçek bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması acaba bir talihsizlik mi? Yoksa iyi bir şey mi? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasından ne geleceğini bilmiyoruz demiş. Köylüler, hadi canım sende demişler. Üzüntüden ne dediğini bilmiyorsun. Bunda hayır mı olur? Güzelim atın gitti. Gülmeye başlamışlar. Aradan 15 gün geçmiş. Bir gece o at ansızın ölmüş. Meğer çalınmamış. Dağlara gitmiş kendi kendine dolaşmak için. Dönerken de vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan özür dilemişler. Babalık demişler. Sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil. Adeta bir devlet kuşuymuş senin için. Bak, şimdi bir sürü at sürün oldu. Yine karar vermek için acele ediyorsunuz demiş ihtiyar. Tamam, atın dönmesi, ölmemesi bu vaka. Atın geri döndüğünü söyleyin sadece. Şu an bildiğimiz gerçek bu. Ondan ötesinin ne getireceğini bilmiyoruz. Birinci cümlenin birinci kelimesini okur okumaz, kitap hakkında siz nasıl fikir yürütebilirsiniz? Köylüler bu defa açıkça dalga geçmemişler ama içlerinden ya bu adam gerçekten de deli demişler. Bir hafta geçmemiş, vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek olan oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden bu oğul şimdi uzun zaman yatakta kalacak. Köylüler gelmişler yine ihtiyarın yanına. Bak demiş, sen var ya nasıl bir adamsın, yeni haklı çıktın. Bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başka da kimse yok. Şimdi eskisinden hem daha fakir oldun hem de zavallı oldun. İhtiyar yine, siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz. O kadar acele etmeyin, oğlum bacağını kırdı. Gerçek bu. Yine zanda bulunuyorsunuz. Öteki sizin verdiğiniz karar acaba ne kadar doğru yanlış bilemeyiz. Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacağını size asla bildirmez demiş. Birkaç hafta geçmiş. Düşmanlar kat kat büyük bir orduyla saldırmışlar oraya. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere çağırmış zorla. Köye gelen kralın adamları ihtiyarın kırık bacaklı oğlunu görmüşler, onu elemişler. Onun dışında bütün köyün gençlerini askere almışlar. Köyü matem sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına imkan yok. Giden gençlerin ya öleceğini ya da esir düşeceğini herkes biliyormuş. Köylüler yine ihtiyara gelmişler. Ya demişler, sen ne biçim adamsın? Yine haklı olduğun kanıtlandı. Bak, oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler belki asla köye dönemeyecekler.
oğlunun bacağının kırılması talihsizlik değil, aslında nimetmiş meğer. Siz erken karar vermeye devam edin demiş ihtiyar. Oysa ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var, benim oğlum yanımda, sizinkiler askerde. Lakin artık şunu iyi belleyin, bunların hangisinin talih, hangisinin ağır bir imtihan olduğunu sadece Allahu Teala biliyor. Gelin sizler kendi halinize şükredin, geleceği ve imtihanı Allahu Teala'ya bırakın.

Kendisi de doktordu. Günleri hastanede geçiyordu. Eve yorgun argın dönüyordu her gün. İnsanlar doktorları rahat rahat yaşayan insanlar olarak bilirler. Halbuki en stresli hayat belki de onların hayatıydı. İki çocuğu ve karısıyla beraber mutlu bir hayatları vardı. Bütün gelirlerini ve giderlerini bu üç, bir de kendi dört kişiye göre planlamışlardı. Böyle planlı yaşamazlarsa bir gün ekonomik sıkıntı çekebilirlerdi. Böyle düşünüyorlardı. Çocuklarını ve karısını çok seviyordu. Karısı da iyi bir insandı. Hele hele bu iyilik ve güzelliği çocuklarını aşılamaya çalışması onu bir kuyumcu kadar hassas yapmıştı. Adeta çocuklarını bir gergef gibi işliyordu. Bu böyle giderken, mutlulukları tam yerindeyken, bir gün içlerine sıkıntı ateşi düşürecek bir olay oldu. Belki pek o kadar mühimsenecek ve moral bozacak bir şey değildi ama onlara göre ekonomi her şeyden önemliydi ya. 3-4 aylık hamileydi hanımı. Hiç beklenmedik bu haber karşısında ikisi de şoke olmuştu. Bütün planları, hayatlarının programı alt üst oluyordu onlara göre. İçlerindeki sıkıntı gün geçtikçe büyüyordu. Hayır, bu çocuğu istemiyorlardı. O çocuğun doğmaması gerekiyordu. Nasıl bakacaklardı? Hayatlarını bunalıma sokacaktı bu küçük çocuk. Evlerine ayak basmaması her şeyden daha iyi olacaktı. Hesap ettiler, kendi akıllarınca ekonomik sebepleri öne sürdüler. Baş başa verdiler, derinlemesine konuştular aralarında ve karar verdiler evlatlarını aldırmaya. Kürtaj olacaktı. Çünkü onlara göre güçleri yetmiyordu onu yetiştirmeye. Ertesi gün gidecekler ve bu işten iyi anlayan bir doktor arkadaşı tarafından 4 aylık misafirin hayatına son vereceklerdi. Bir sürü sudan bahaneler ve sebepleri bir bir sıraladılar gece boyu birbirlerine ve bu işin bitmesi gerektiğine karar verdiler. İçlerinde bir huzursuzluk olsa da bu hayatları boyunca çekecekleri huzursuzluktan daha büyük olamazdı. Evet, o sabah beraberce çocuklarını evde yalnız bırakarak doktora gittiler. Onları yalnız bırakmalarının sebebi ise çok çabuk döneceklerini tahmin ettiklerindendi. Doktor arkadaşı onlara randevu vermişti ve bu işi çok çabuk bitirebileceğini, hiç sıra beklemeyeceklerini söylemişti. Evde yalnız kalan çocukların büyük olanına iyice tembih etmişlerdi. Sakın kavga falan yapmayın diye. Zaten küçük çocuk sözden anlayacak yaşta değildi. Her söylenene baş sallıyor veya sinirlenince olmaz deyip geçiyordu. Yani aklı ermiyordu çoğu şeye. Onlar gittiklerinde çocuklar güzel güzel oynamaya başladılar. Gün ışığı perdeleri açık olan pencereden içeriye sızıyor ve halıların üzerinde motifler oluşturuyordu. Ama bu motifler gün boyu sürecek miydi? Yani bu aydınlık bütün günü kaplayacak mıydı? Evet, onlar muayenehaneye ulaştıklarında iki kardeş de iyice oyuna daldılar. Hele hele bir de bu oyun büyüğün babasının ameliyat aletlerini bulmasıyla hareketlenince daha da bir sevinmişlerdi. Günlerdir yalnız kalmayı özlüyordu zaten çocuk. Küçük kardeşiyle beraber doktorculuk oynamayı, onu ameliyat etmeyi aklına koymuştu nice zaman önce. Ama bir fırsatını bulamadı. Babasının da onunla oynamaya zaten hiç fırsatı olmuyor, akşama kadar çalıştığı için çocuk da bir fırsatım olsa da kardeşimle ameliyatçılık oynasam, ben doktor olsam diye düşünüyordu. İşte bugün eline böyle bir fırsat geçmişti. Anne ve babaları dönmeden bu fırsat değerlendirilmeli ve ameliyatı bitirmeliydi.
Hatta dikişi bile bir gün televizyonlarda gördüğü gibi tamamlamalıydı. Ama onun alnından terleri kim silecekti? Hiç hemşiresi yoktu bu işi yapacak. Olsun, kardeşi bu işi yapardı. Ara sıra alnındaki terleri o silebilirdi. Zaten bu bir oyun değil miydi? Maalesef cerrahi oyunu başladı. Kardeşini ameliyat olması gerektiğine iyice ikna etti büyük abi. Abi dediğimizde daha 4-5 yaşlarında. Sonra eline neşteri aldı. Bir sürü pamuk, tentürdiyot gibi malzemeleri de yanı başına koymuştu. Sargı bezi, merhemler hepsi vardı işte kutuda. Dikiş için ip ve iğne bulması gerekiyordu. Bunun için annesinin perdeye geçen gün iliştirdiği ipi takılmış iğneyi aldı ve onu da malzemelerin yanına koydu. Onlar bu işle meşgulken anne ve baba muayenehanede çocuğu aldırmakla meşguldüler. Çocuk ilk bıçağı kardeşine vurduğu anda doktor da ilk bıçağı vurmuştu cenine. Sanki aynı anda devam ediyordu bu ameliyat işi. Bir fark vardı aralarında. Biri biraz sonra görünürde iyileşecek umuduyla kalbi atan bir miniğin yaptığı ameliyattı. Diğeri bir daha hayata uyanamayacak Jenny'nin karamsar tablosuydu. Fakat her ikisi de bir feryat odağında toplanıyordu. Çocuk bıçağı kardeşinin şah damarında gezdirdi. Adı üzerinde çocuktu, bilmiyordu ki. Ve birkaç darbe vurdu yanlışlıkla. Buralarda mikrop olabilir diyordu durmadan. Biraz sonra kardeşinin bütün vücudu kan revan olmuştu. Bu kadar keskin miydi babasının o neşteri? Keskindi. Ama o şaka yapıyordu. Kardeşinin yattığı yer kıpkırmızı bir renge boyandı. Diğer tarafta kürtaj masasındaki annesinin içindeki istenmeyen bebek de çoktan ölümün kollarına ulaşmıştı. Kısaca iki ölüm bir anda oldu. İki can bir anda çıktı. Ama bunu kimse bilmiyordu. Çocuk o kadar korktu ki kardeşinin durumundan. Onun çırpına çırpına can vermesi o kadar ürküttü ki. Ama küçük olduğu için ölümün ne olduğunu da bilmiyordu. Uyusun diye üzerine beyaz bir çarşaf örttü kardeşinin üstüne. Tıpkı televizyonlarda olduğu gibi, çünkü böyle izlemişti. Anne ve baba eve dönmeye hazırlanırken çocuk da yaptığı hatayı biraz hissettiği için evden kaçıp saklanmayı kafasına koymuştu. Saklanmak için en emin yer evlerinin önüne devamlı park eden o koca kamyonun altıydı. O kamyonun altında kimse onu bulamazdı. Emin bir yerdi. Ara sıra burada arkadaşlarıyla saklanırlar, ellerine geçirdikleri bir kediyle saatlerce oynarlardı o kamyonun altında. Bunu hatırladı birdenbire ve doğrudan doğruya kamyonun altına girdi. Ve tekere sırtını yaslayıp öylece minik kalbiyle acaba ne yaptım, yukarıda ne oldu, kardeşime ne oldu diye düşünmeye başladı. Anne baba yola çıkmış, evlerine doğru ilerliyorlardı. Bu sırada kamyon sahibi de bir yere yük almak için evinden çıktı. Her şeyden habersiz olarak kamyona doğru yürüdü ve bindi, kontak anahtarını çevirdi. Anne ve baba tam evlerinin önüne yaklaşıyorlar. Ama kamyon hareket etti. Onlar daha evlerine ulaşamadan abi kardeşine ulaştı. Evet, kamyon bu küçük bedeni bir teker dönüşüyle istemeyerek de olsa ezip geçti. Bir şeyi ezdiğini fark eden şoför hemen aşağı indi ama ne görsün? Karşı evin çocuğu kamyonun altında. Sinir krizi geçirdi adam. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Büyük bir kalabalık şimdi doktorun evinin önünde. Bugün iki can gitmişti ve bir üçüncüsü de daha doğmadan
öldürülmüştü. Anne ve baba evlerinin önündeki bu kalabalıktan kuşkulandılar. Olay yerinde başlarına geleni anlayınca anne düşüp bayıldı. Hemen hastaneye götürdüler. Baba büyük bir telaş içinde eve koştu ve küçüğü bağrına basıp onu teselli etmek, onunla teselli bulmak, öpüp koklamak istiyordu. Bir evladını kaybeden babanın içinde diğerine odaklanan sevgiyi bu derdi çekenler, bu acıyı tadanlar çok iyi bilirler. Ama eve girdiğinde fersiz gözleri bir noktaya dikilmiş küçük çocuğu görünce babanın bütün hayatı söndü. Bütün dünyası yıkıldı. Evin içindeki dıştan akseden ışık bile artık halılara aydınlık motifler örmüyordu. Her şey sanki karanlıktı artık. Her şey zifiri bir renge bürünmüştü. Evet, bir cana bedel iki çocuğu alınmıştı. Bu bir ikazdı. Ama çok pahalı bir ikaz olmuştu onlar için. Belki de sizler, bizler için.

Rüzgar esiyor. Lapa lapa yağan kar çatıları beyazlaştırıyordu. Bir evin bir odasında el işi yapan iki kişi oturuyordu. Saçları ağarmış bir kadınla genç bir kız. İhtiyar kadın ara sıra soluk, kansız ellerini küçük bir mangalda ısıtıyordu. Genç kız gözlerini kaldırıp bir müddet sessizce beyaz saçlı kadını seyretti. Sonra sesinde anlatılamaz bir tatlılık ve şefkatle "Anne," dedi, "hep böyle yoksulluk içinde mi yaşadık? Hayatın hep böyle mi geçti?" Saçları ağarmış kadın, "Kızım," dedi, "Rabbimiz sahiptir. Yaptıkları iyidir," dedi. Bu sözleri söyledikten sonra biraz durdu ve ilave etti. "Güzel yavrum, babanı kaybettiğim zaman geride sen olmana rağmen benzersiz bir felakete uğradığımı zannettim. O zaman yalnızca ondan ayrılığın acısını duyuyordum. Sonraları baban hayatta olsaydı ve o halde, yani bu fakirlik içinde olsaydık, onun nasıl da kahrolacağını düşünmeye başladım. İşte o zaman Allahu Teala'nın ona karşı şefkatli davranmış olduğunu hissettim kızım." Genç kız cevap vermedi. Başını eğdi ve saklamaya çalıştığı birkaç damla gözyaşı elinde tuttuğu ketenin üzerine düştü. Annesi ilave etti yine, "Kızım, onu esirgeyen Allahu Teala iyiliğini bizden de esirgemedi ya. Tamam, az bir şeye kanaat etmemiz ve bu azı da çalışarak kazanmamız gerekiyor, fakat yaşamak için bu kadarı da yetmiyor mu? Bir gün bile aç kalmadık, düşünsene. Yatacak yerimiz de var, yanımda sen de varsın. Ben nasıl ondan şikayet edebilirim?" Bu sözler üzerine genç kız heyecanla annesinin dizlerine kapandı. Ellerini aldı, öptü, kokladı. Anne sesini yükseltmek için gayret sarf etti. "Kızım," dedi, "kızım, mutluluk öyle sanıldığı gibi çok şeye sahip olmakta değil, ümitle ve sevgiyle gelir." Adamın biri her zaman yaptığı gibi saç ve sakal tıraşı olmak için bir berbere gitti. Onunla ilgilenen berberle güzel bir sohbete başladılar. Değişik konular üzerinde konuşuyorlar. Birden Allahu Teala ile ilgili bir konu açıldı. Berber, "Bak," dedi, "adamım, ben senin söylediğin gibi Allah'ın varlığına inanmıyorum, haşa." Adam, "Sen," dedi, "niye böyle diyorsun?" Berber dedi ki, "Bunu açıklamak o kadar kolay ki, bunu görmek için bir dışarıya çıkmalısın. Lütfen bana söyler misin," dedi, "eğer Allah var olsaydı bu kadar çok sorunlu, sıkıntılı, hasta insan olur muydu? Terk edilmiş çocuklar olur muydu? Allah olsaydı kimseye acı çektirmez, birbirini üzmezdi. Bunların olmasına izin vermezdi herhalde," dedi. Adam bir an durdu ve düşündü. Ama gereksiz bir tartışmaya girmek istemediği için cevap vermedi. Berber işini bitirdikten sonra adam dışarıya çıktı. Tam o anda caddede uzun saçlı bir adam gördü. Saçları sakalları birbirine karışmış. Adam bu kadar dağınık göründüğüne göre belli ki tıraş olmayalı çok uzun bir zaman olmuştu. Hemen o adam berberin dükkanına geri döndü. "Şey," dedi, "biliyor musun, bir soru sormuştun ya." "Ne var?" "Bence berber diye bir şey yok." Berber, "Ya bu nasıl olabilir?" dedi. "Ne kadar komiksin bak, ben buradayım ve bir berberim." "Hayır," dedi, "yok. Çünkü olsaydı, bak caddeye, caddede yürüyen uzun saçlı, saçı sakalı birbirine dolaşmış bu insanlar olmazdı." Berber, yani berber diye bir şey var ama o insanlar bana gelmiyorsa benim suçum mu var diyorsun? Bu çok saçma. Gelsinler, tıraş edeyim."
Adam şöyle dedi: "Kesinlikle doğru. Püf noktası da bu. Evet, Allahu Teala var ve insanlar ona gitmiyorsa, onun yasaklarına uymuyorsa, yap dediklerini yapmıyorsa bu onların tercihi. Sen nasıl dışarıda saçı sakalı ağarmış, birbirine dolaşmış insanları bana gelmiyorlar, benim suçum yok diyorsan ve bu berber olduğunu inkar ettirmiyorsa Allahu Teala birdir, eşi benzeri yoktur. İnsanlar ona inanmıyorsa bu onun suçu değil ki Celle Celaluhu."

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939 WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08.
7: Bursa ve çevresi için öğle

0: Geçen havalimanı arası, karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
1: En uygun.
2: Reklamları dinlediniz. Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

Kalplerde yer tutan mal ve mülk sevgisi insanı yüksek duygulardan yoksun bırakır. Onu fena işlere sürükler. Ömer Nasuhi Bilmen, rahmetullahi aleyh.

0: gönüllere huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Bugün Medine sokaklarında dolaşırken göz göze gelebilirsiniz. Bir vesileyle konuşabilirsiniz. Belki tanıyamayabilirsiniz. Ama asr-ı saadetten günümüze kadar gelen Ensar'ın kokusunu, peygamber sevgisiyle yanan yüreklerin torunlarına ulaşan kokusunu hissedebilirsiniz. Dilerseniz Huneyn'e gidelim. Fahri Kainat Efendimizin Ensar'a duyduğu sevgiyi öğrenelim. İşte Huneyn günü. Savaşın sonunda yüklü miktarda ganimet elde edilmişti. Ganimeti en çok Ensar hak etmişti. Bu doğruydu. En çok Ensar liyakat göstermişti. Bu da doğruydu. Ama Allah Resulü'nün bir bildiği vardı. Allah Resulü Müslümanlığın kemaline güvenerek ganimetten Ensar'a pay vermemişti. Sa'd bin Übade Ensar adına Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulallah dedi. Ensar'dan bazı kabileler sana karşı gönüllerinde kırgınlık duydular. Fahri Kainat neden diye sordu. Ganimetleri kendi kavmin ve diğer Arap kabileleri arasında paylaştırıp kendilerine pay vermediğin için. Belli ki Ensar'dan bazıları Fahri Kainat'ın kendilerine ne kadar değer verdiğini anlayamamıştı. Efendimiz üzgündü. Kavmini topla ve bana bildir diye emretti. Sa'd bin Übade Ensar'ı topladı. Resulullah geldi. Burada Ensar'ın dışında kim varsa ayrılsın buyurdu. Ensar damardaki kanın nasıl donduğunu artık anlayabiliyordu. Yüzünde kara bulutların gökyüzüne verdiği çehre gizliydi sultanın. Yağsaydı hüzün yağardı ve yağdı. Önce kelime-i şehadet, sonra Allah'a hamd ve konuşanların en güzeli hüzün peygamberi. Konuşma başladı. Ey Ensar topluluğu, bugünden itibaren belki Müslüman olurlar diye kendilerine ganimet verdiğim için hakkımda söylediklerinizi duydum. Ey Ensar, Allah size imanı lütfetmedi mi? Sizi şereflendirip üstün kılmadı mı? Size Allah yardımcıları, peygamber yardımcıları sıfatını vermedi mi? Eğer hicret olmasaydı Ensardan olmayı isterdim. İnsanlar bir vadide toplansa, sizler de başka bir vadide toplansanız, ben sizin yanınıza gelirdim. Sizler benim sırdaşımsınız. Herkes ganimet olarak aldıkları mallarıyla, koyun ve develeriyle yurtlarına dönerken, siz Allah Resulü ile dönmeye razı değil misiniz? Ensar, razıyız ya Resulallah dediler. Ama sevgili peygamberimiz yine mahzundu. Sözlerime karşılık olarak bana cevap veriniz buyurdu. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri söz aldı. Ya Resulallah, biz zulmün içindeydik. Allah senin hatrına bizi kurtuluşa erdirdi. Biz alevden bir uçurumun yanı başındaydık. Allah senin elinle bizi o uçurumdan kurtardı. Biz dalalet karanlığı içindeydik. Allah senin vasıtanla bizi hidayet aydınlığına çıkardı. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnutuz. Ya Resulallah, sen dilediğin gibi davran. Biz sana tabiiz. O an Ensar'ın üstüne hüzün yağıyordu. Gözleri neme bulanmıştı. Kalpleri göğüslerinden çıkacak gibiydi.
ve sevgililer sevgilisinin sesi titredi. Ensar'ın hıçkırıklarına karıştı sevgilinin sesi. Siz bana bu şekilde değil de şöyle mukabele etseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ey Muhammed, sen bize kovulmuş olarak gelmedin mi? Biz sana kucak açıp seni barındırmadık mı? Herkes seni yalanladığı halde biz seni doğrulamadık mı? Perişan bir haldeydin. Biz sana her şeyimizi seferber edip yardım etmedik mi? Böyle deseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ensar'ın cevap vermeye mecali kalmamıştı. Ağlamaktan ölecek gibiydiler. Efendimiz de onlarla birlikte ağladı. Bilmem ki Medine'ye dönene kadar kaç kez Resulullah'a bakıp ağladılar. Kaç kez hamd ettiler. Böyle biricik peygamberleri olduğu için. Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Çoğu zaman kalbimizde ne varsa çevremizi onlardan öreriz. Kalbimizde bir parça deniz varsa etrafımızda gemiler olur. Kalbimizde bir ağaç varsa etrafımızda kuşlar dolanır. Çevreden şikayet etmeden önce içimize bir bakmalı. Kalbimizde ne var?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubuna Muhammed. Sallu ala tabibu kulubuna Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yafkahu kavli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Programın Radyo Nida FM mikrofonlarında sizlerle beraberiz. Elhamdülillah. Alemlerin Rabbi olan Halikimize, Yaradanımıza, Mevlamıza, sevgili Allah'ımıza vermiş olduğu sonsuz nimetlerine karşılık sonsuz kere Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkarımız, halaskarımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah-u Teala işlerinize kolaylıklar ihsan eylesin. Mevlamız Teala hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden, kaçınan kullar zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Değerli kardeşlerim, okuduğum ayet-i kerimeler Fecir Sure-i Celilesinin 1, 2, 3, 4, 5. ayet-i kerimeler. Allah fecre yemin ediyor. Fecir ne zaman? İmsak vaktinin dolması, fecrin başlaması. Mesela şimdi zannederim imsak 4'te son. Yani oruç tutan kimselerin 4'e kadar, her gün değişiyor. Hoca 4 deyip de siz de 4'e kadar yemeyin sakın. Her gün değişen bir olay bu. 4'e kadar. Yarın da bir iki dakika daha geriye alır. Geceler uzarken bu sefer 2 dakika üstüne alır. Ama şu anda geceler kısalması hasebiyle ne yapıyor? Devamlı geriye doğru zaman daralıyor. Değerli kardeşlerim, Allah ve bil esharihum yestağfirun, seherlere yemin ediyor. O seher vakitleri, seher ne zaman? İmsak vaktine kadar olan zaman. Yani gecenin son 1/3 kalan 1/3. Bundan dolayı büyükler özellikle son devrin müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri öyle der. Üç, yataktan uç. Bekleme yatakta. 10 yatağa kon. 3 yataktan uç. Bekleme yatakta. Zaten 4'te imsak, yani 1 saat bir zaman kalır. Ondan sonra fecir vakti devam eder. O fecre yemin ediyor Allah'ımız. Tan yerinin ağırmasına and olsun. Vav, vav, kasem, yemin. Yemin olsun, and olsun o zamana. Peki, insanoğlu ne alemde o zamanda? Ya değerli kardeşlerim, Allah bizi huzuruna istiyor o zamanda. Yani teheccüde kalkamadık. Ya mübarek hiç olmazsa sabah namazına kalk. Veyahut da
Sabah namazı.

Bazı mesaiye gideceğiz. Görüyoruz bazen camilere giderken insanlar servis bekliyorlar. Ama namaz yok, ibadet yok. Allah Allah. Allah dostlarından birisine ne yaparsın cennete girersen? Üzülürüm dedi, üzülürüm. Ya niye üzülüyorsun? Cennette namaz yok, cennette ibadet yok, cennette zikir yok, cennette secde yok. Yani dünyadan, bundan ayrılmaktan, bundan dolayı üzülürüm. Bizim gibi öyle mal-ı mülkü tamamlayamadık. Ya değerli kardeşlerim, Allah dostlarından birisi, Rabbim şefaatlerine nail eylesin, cenazeyi defnediyorlar. Cenazeyi defnediyorlar. Şimdi cemaatine soruyor. Ey cemaat, bu mevta Mevla'dan ne ister? Değil mi? Halbuki ayetlerde ne istiyor? Kal, Rabbir ci'un. Ah Allah'ım. Beni geri dönder Allah'ım. Ben nasıl bir kul olacağım Allah'ım? Değil mi? Onu ister. Peki ya Rab, benim arsa işi eksik kaldı. Daireyi tam yaptıramadım. Arabanın modelini değiştiremedim. Efendim? Katın üzerine kat koyamadım. Çocuklara yazlık kışlık alamadım. Mı der? Ya Rab, geri dönder. Bir elhamdülillah. Bir elhamdülillah deyip bir Sübhanallah. Bu ne büyük bir nimet değerli kardeşlerim. Teraziyi doldurur buyuruyor. Teraziyi doldurur. Sen her şeyden yücesin ya Rabbi. Teraziyi dolduruyor. Düşünebiliyor musunuz değerli kardeşlerim? Bugün mevzumuz 10 günlerin fazileti. İnşallah bu önümüzdeki 2 gün bu mevzuyu, bu konuyu işleyeceğiz. Bundan dolayı 10 günlerin faziletini, bereketlerini, efendim bunun yanında kazandırdıkları, onları anlatmaya, izah etmeye çalışacağız inşallahü teala. Dikkatle dinleyin. İstifade olunmak için uğraşın inşallah. Uğraşın. Mevlamız Teala insan ne ister tekrar geriye dönmek için? Sevabı kazanmak. Çünkü bir sefer Subhanallah dese teraziyi dolduruyor. Bir sefer La ilahe illallah, bunu da yanlış söylemeyin. Yani tevhidi yanlış söylüyorlar. La ilahe illallah. Hele hele tesbihatta bazen görüyorum böyle. Değil ya. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bir bakıyorsun adamın parmağı yetişmiyor ki, dili nasıl yetişecek? Değil mi değerli hanımlar, sakın. Bak, alacaksınız tesbihatınızı. Subhanallah'ı tam söyledikten sonra hızlı söyleyebilirsiniz. Yani Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ama sup sup sup sup sup dediğiniz zaman elinize geçen sup sup sup olur. Bir bakıyorsunuz daha 10-12 demeden tesbihat bitmiş. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Tam söylemek kaydıyla hızlı söyleyebilir misiniz? Söylersiniz.
Ama ağır ağır ya, kaç dakika sürecekti zaten. Ondan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, bunlar ne oluyor? 33. Yüzüncüsünde ne olacak? La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ küllü şeyin kadir. Yüzüncüsü de bu olacak. Duaya başlarken de Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab diye başlamak nedir? Sünnettir. Ne oldu şimdi? Günahlarınız deniz köpükleri kadar fazla olsa Allah bu yaptığınız tesbihattan dolayı ne yapar? Onu affeder. Ama hakkıyla, şimdi şeytan bize de hakkıyla yaptırtmıyor değerli kardeşlerim. Niye yaptırtmıyor? Bu kadar sevabı sana kazandırır mı hiç? Acele etmeyin. Her vakit namazın arkasından tesbihatlarınızı, yani bu namazın kabulünün mührüdür. Onu da söylerken acele acele değil. Annemiz kim o? Fatıma annemiz. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, mübareklerin anneleri. Efendimiz böyle sevdiği torunları sırtına binmiş. Alemlerin sultanının sultuna binmiş. Ne güzel binit biliyor. Efendimiz ne diyor? Suvalisi ne kadar hoş ama diyor. Torunu için. Niye? Torun sevgili. Evlat sermayeymiş, torun da karmış. Öyle derler. Evlat fındıkmış, torun fındığımın içi derler. Tabii bazıları da düşmanımın düşmanı der. Değerli kardeşlerim, birisine sordular, ya toruna da çok bakıyorsun dediler. O da dedi, nasıl bakmam ya, düşmanımın düşmanı dedi. Yani oğlu itaat etmemiş, isyan etmiş falan filan. Burada da anlattık durumlarını, büyükte evlat durumlarını anlattık. Efendim ben şöyle hayır yapıyorum, ben böyle hacca gittim, umreye gittim, şöyle ettim, böyle ettim. Ama ana babaya küs. Olmadı be kardeş, olmadı, olmuyor, yapamamış. Hayrının kabulü için anne baba duası da lazım. Onu da almaya gayret etsin inşallahu teala. Şimdi Fatıma annemiz kendi buğdayını, arpasını öğüterek un yaptığından dolayı elleri acımış. Annemizin elleri acımış. Efendimiz'e ya bir cariye versen de bana bir yardım etse. Efendimiz ne buyurdu? Ben ashabı soffayı daha karnını doyuramadım. Ben sana nasıl vereyim? Ama ondan hayırlısını vereyim. Ne diyor? 33 defa her namaz arkası. 33 defa Subhanallah. 33 defa ney? Elhamdülillah. 33 defa Allahu Ekber. Bir rivayette nedir? Fakir sahabiler geldi. Ya Resulallah dedi, zenginler zekat veriyor, sadaka veriyor, efendim şunu yapıyor, bunu yapıyor, biz bunlardan mahrumuz. Biz sevap kazanamıyoruz. Biz de onlar için, onlar gibi sevap kazanmak istiyoruz. O zaman Efendimiz ne buyurdu? Size ben bir yol göstereyim. Ne yaptı? Her namaz arkası bu zikirleri söyleyin. Belli bir zaman sonra o zenginler, fakirler tekrar geldi. Ya Resulallah, zenginler de söylüyor. Onlar da aynı oldu. Allah'ın lütfu, ben ne yapayım dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Namaz kılmayan adam mesela bir Subhanallah terazinin köfesini dolduruyor ya. 33 defa söylüyorsun sen bunu. Hiç zikir yapmasan 5 vakitte 33 defa söylediğin zaman bir günde 165 sefer yapar. Siz bunları kolay mı zannediyorsunuz?
Siz bunları bedava mı zannediyorsunuz? Siz bunları lüzumsuz mu görüyorsunuz? Sizleri tenzih ederek söylüyorum. Bazılarına ne kıldırıyor, ne çektiriyor? Bazılarına kıldırıyor, çektirmiyor. Bazılarına kıldırıyor, çektiriyor ama nasıl çektiriyor? Sup. Elhamdülillah. Kendisi de anlamıyor zaten. Ağır ol ya, ağır. Bir dakika sonra bitsin. Ne olacak? Niye acele ediyorsun? Ne var? Çünkü şeytanu aleyhillâne o sevabın kazanılmaması için elinden gelen bütün hileleri kullanıyor mu? El cevap kullanıyor. Değerli kardeşlerim, şimdi alemlerin Rabbi olan Halikimiz Firavun dedi ki Kâle Firavnu ve mâ Rabbül âlemîn. Alemlerin Rabbi nedir dedi. Alemlerin soruyor Mısır'ın hükümdarı. Adamın bir otuduğu zaman yani bir öküzü yermiş. Öküz gibi ama öküze de hakaret olur. Ondan sonra başı ağrımamış, dişi ağrımamış, gözü ağrımamış, kulağı ağrımamış adam. Şımardıkça şımarmış. Peki bu suale Musa aleyhisselam ne diye cevap vermiş? Kâle rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ. Kâl, Musa aleyhisselam dedi ki ey Müslümanlar, bunlar bize hikaye olsun diye ayetlerle Kur'an'da anlatılmıyor. İbret alın, ibret. İbret alman için bunlar bize ne yapıyor? Haber veriliyor. Al, Rabbus semavati vel ard ve ma beynehuma. Yerlerin ve göklerin ve arasında bulunanların ne oldu? Hepsine şamil oldu. Rabbus semavati vel ard. Yerlerin ve göklerin ve arasında bulunanların. İn kuntum muqinin, eğer yakinen anlarsanız o Allah yerlerin, göklerin ve arasındaki bütün varlığın sahibi kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Defaat da bunu anlatmaya çalışıyorum. İşi kavradığımız zaman iş kendiliğinden açılacaktır. Ve vel fecr, fecre yemin olsun dediğimiz zaman sabah namazlarına kalkmayanlar, ibadetle uğraşmayanlar, zikir yapmayanlar, tesbihat çekmeyenler bu işi anlamamış demektir. Peki ne dedi Firavun? Yani diyor ki Musa aleyhisselam, yerlerin ve göklerin sahibi ve arasındakilerin sahibi Allah'sa o zaman sen ilah olamazsın. Senin sözlerin, senin kanunların, senin fikirlerin, hatta bir diğer ayet-i kerimede ne buyuruyor? Musa, sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum diyor. Ne dinin var ki senin ya? Ne dinin var? İnsanoğlu. Tabii yaşı küçük olan anlamazlar. Bilmez. Bu 80 anayasası efendim oylanırken o zamanın devrin hükümdarı Kenan Evren, adam da Genelkurmay Başkanlığı, Milli Güvenlik Başkanlığı, bir sürü başkanlık. Ben bu anayasaya kefilim dedi. Değerli kardeşlerim, kefilsin, hadi gel de koru bakayım. Değil mi değerli kardeşlerim? Kefil miydin?
Hadi gel de koru bakayım. Kendini koruyamadın. Kendi bedenini çürümekten koruyamadın. Bundan dolayı قال لمن حوله الا تستمعون Firavun etrafındaki kimselere işitiyor musunuz dedi. Ya bu ne diyor? Yerlerin ve göklerin ve aradakilerin Rabbi olan Allah'tan bahsediyor. İşitiyor musunuz? Neler diyor? Ne acayip şeyler diyor. Vallahi şimdi de aynısını söylüyorlar değerli kardeşlerim. Adama İslam'dan, Kur'an'dan, emirlerinden bahsediyorsun. Sen bu zamanda neyi söylüyorsun diyor. Yani ne anlatıyorsun? Zaman dediğin ne kardeşim? Zaman dediğin her gün 24 saat. Her gün gece ve gündüz. Geceler kısalıyor, gündüzler uzuyor, gündüzler kısalıyor, geceler uzuyor. Her gün güneş doğuyor. Adem Aleyhisselam'ın zamanında da güneş doğuyor, şimdi de güneş doğuyor. Hangi zamandan bahsediyorsun sen? Yani 2026'da insanlar çok ilerledi, efendim çok akıllandı, efendim doğru yolu buldu, onu mu anlatıyorsun? Niye o zaman bu huzursuzluk var? Kafası bozulan silahı alıp meydana çıkıyor. Kafası bozulan baltayı alıp onu bunu kovalıyor. Uyuşturucu almış başını gidiyor. İçki tüketimi almış başını gidiyor. Ve maalesef meyhanelere özgürlük diye bu memlekette yürüyüş yapıldı. Meyhanelere özgürlük. Allah Allah. Her devlet içkiyi, mesela sigaraya nasıl böyle yasaklar masaklar koymaya, içkiye de aynı. Ama içkiyi de geçtik, uyuşturucu. Devlet korumaya çalışırken efendim insanlar oraya doğru pervasız bir şekilde ilerliyor. Rabbim muhafaza eylesin. Şimdi dedi ki Rabbüküm ve Rabbü, benim Rabbim sizin Rabbinizdir. Ve Rabbü âbâikümül evvelîn, evvelki atalarınızın da nedir? Rabbidir. Yaratan o. Ben tanımıyorum. Efendim ateistim, deistim, efendim şuyum, buyum ne dersen de. O senin Rabbin, o senin ilahın, o seni yaratan, o seni rızıklandıran. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Firavun dedi ki gerçekten sizin peygamberiniz size deli bir kişi olarak gönderilmiştir. Yani deli diyor. Kime? Musa Aleyhisselam'a. Musa Aleyhisselam kim? Onun yanında büyüyen. Hatta öyle diyor, biz seni büyütmedik mi? Yanımızda bulundurmadık mı? Niye lan köylük yapıyorsun? Ama Musa Aleyhisselam ne buyurdu? Gal dedi ki Rabbül meşriki vel mağribi ve mâ beynehumâ. Doğunun ve batının ve arasında kalanların her şeyin Rabbi Allah'tır dedi. Benim Rabbimdir dedi. Öbür ayette ne demişti? Yerlerin ve göklerin. Şimdi doğunun batının. O doğunun batının hükümdarı benim. İn kuntum taqilun. Eğer aklınız varsa anlarsınız. Ne demek bu şimdi? Allah'ı inkar edenler, bu ayetlere göre Allah yoktur diyenlere Mevla ne buyuruyor? Senin aklın yok diyor. Yani sen yok diyorsun, senin aklın yok. E var ya ya Rabbi. Ancak bakın ne buyurdu? Gal le in ittahadde ileyha ilahen gayri.
Ya tehdide bakın. Aynen tehditler böyle de devam ediyor. Eğer benden gayrı ilah edinirsen le'ec'alenneke minel mescunin, seni mutlaka zindanlıklardan ederim. Ya aynı cebarut inanç bugün Amerika'da var. Ben böyle istedim, böyle olacak diyor. Hak hukuk hak getiren. Aynı cebarut yöneticilerde de var. Aynı cebarut bundan evvelki yönetimcilerde de vardı. Niye? Başörtüsüyle giremez. İmam hatipliysen askeriye polis olamazsın. İmam hatipte okuyorsan üniversiteye giremezsin. Niye? Laikliğe aykırı. Veyahut da cuma namazını kılamazsın. Niye? Laikliğe aykırı. Kamu, ya kamu kim? Kamu bizim efendim yöneticimiz, yönetimimiz. Mesela değerli kardeşlerim, Türkiye'de bir misafir var. Kim? Belçika Kraliçesi. Avrupa'nın merkezi Belçika Kraliçe. Ve şu anda Türkiye'yi ziyaret ediyor. Hani biz çağdaştık? Nerede bizim o zaman kralımız, kraliçemiz? Yani Osmanlımız nerede bizim? Hilafetimiz nerede bizim? Yazımız nerede bizim? Cumamız nerede bizim? Şey görüyorsunuz, Batı uygarlığı diye yönümüzü döndürdüğümüz Batı Belçika Kraliçesi. Anlayın Allah'ınızı severseniz. Mesele nerede? Bizim köklerimizden bizi koparmaya çalışıyorlar. İngiltere Birleşik Krallığı, Avrupa'nın Birleşik Kralı kim? İngiltere şu anda kralı. Bilmem kaç kralın birleşik başı. Hani siz Avrupa'yı bize rehber olarak gösterdiniz? Niye kaldırdınız bizim Osmanlımızı? Onlar bizim tarihle bağımız olurdu. Efendim, İslami bir yönetim veyahut da papaları var adamların, aortlarını şişire şişire anlatıyorlar. Ne anlatıyorlar? Efendim, saltanatı kaldırdık, hilafeti kaldırdık, yazıyı kaldırdık, efendim şer'i şerifi kaldırdık. Zavallı Müslüman o da bir şey var zannediyor. Ya senin temelini kesmiş bunlar. İşte buyurun, Belçika hala şu anda haberlerde var. Ve yanına da bir sürü adamla geldi, anlaşmalar yapmaya çalışıyor. Bilmem ne holdingi ziyarete gidiyor. Ama dikkat edilen bir mevzu daha var. Bizim savunma sanayimize dikkat çekiyor. Nasıl oyunlara getirdiler bizi, görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Eğer benim yolumdan başka yol çizersen kendine, seni ne yaparım? Değerli kardeşim, zindanlarda çürütürüm. Şimdi geçen bir yazı okudum. Ben vallahi hayretler içinde kaldım. Niye? Bir hocamız izne gidiyor. Bir hocamızı da atıyorlar oraya. O da her cuma bir böyle insanları uyarıcı, insanlara aklını başına getirici meseleleri anlatıyor. Bir hafta, iki hafta, üç hafta, dört hafta, her hafta şikayet. Kimden? O hacı ağalar var ya, onlardan. Cenneti kimseye vermiyorlar ya, camiler de onların. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra tabii hoca efendi geliyor,
ta nereye kaymakam şey hoca efendi olacak ya, haç görevi için onun yerine koyuyor, ancak diyor hutbeye çıkamaz. Vaaz de demezsin. Niye? Şeyden gelecek. Müftülükten gelecek. Ya kardeşler niye korkuyorsunuz ya? Yani niye korkuyorsunuz? Yani bu yönetimlerde eğer biz camilerde, şu anda radyolarda, kürsülerde İslam'ın hakikatini konuşamazsak ne zaman konuşacağız? Ne zaman? Bundan dolayı Allah'ımız hakkıyla İslam'ı, Kur'an'ı yaşamayı, yaşatmayı cümlemize galele inittekazde ilahın, eğer benden başka ilah tutunursan ne yaparım seni? Zindanlarda çürütürüm diyor. Kim? Firavun diyor. Kime? Oğluna. Kim o? Musa Aleyhisselam. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, vel fecr, fecre yemin olsun ki ne zaman tan yeri ağrıyor. Artık havanın en güzel olduğu yer ve işin çok ilginç tarafını söylüyorum. Gece ve gündüz meleklerinin nöbetinin değiştiği an ne zaman? İşte bu zaman. Fecir zamanı. Şahitler var diyor Allah Celle Celaluhu. Şahitler var. Sabah namazına kalkanlar, melekler giderken Mevla soracak, kullarımı nasıl buldunuz? Namazda bıraktık ya Rabbi. Gelenlere soracak, kullarımı nasıl buldunuz? Namazda bulduk ya Rabbi. Vay şu namaz kılmayanlar değerli kardeşlerim. Vay şu namaz kılmayanlar. Yahu cennette namaz yok diye ağlıyor Allah dostları. Zikir yok. Yani dünyadan bunun için gitmek istemiyor. Ağlıyor diyorlar herhalde, ölümden korktu. Dediler ki ya herkesin başına gelir. Yok evlatlarım dedi. Ben ölümden korktuğum için ağlamıyorum. Ya niye ağlıyorsun? Ya ölüm geldiği zaman artık namaz kılamayacağım, zikredemeyeceğim, ibadet yapamayacağım, Allah için konuşamayacağım, Allah için emri bil maruf, nehyanil münkar yapamayacağım. Ben buna ağlıyorum diyor. İşte insan giderken bunun için ağlayacak. Benim oğlum ne olacak? Benim gelinim ne olacak? Benim torun ne olacak? Benim hanım ne olacak? Benim bey ne olacak? Ya ben öldükten sonra ne olursa olsun ben ne yapayım ya? Mülkün sahibi kim? Cenab-ı Hak. Yani mülkün sahibi Cenab-ı Hak. Böyle zalim bir kimsenin ruhunu aldı. Kim? Azrail Aleyhisselam. Kurban olduğum. Bekliyoruz değerli kardeşlerim. Bugün de zorunlu misafirliğimizi yapıyoruz. Değil mi? Her gün bize mühlet veriliyorsa zorunlu misafirsiniz. Bir gün ev sahibi diyecek ki vekil, vekilini yollayacak. Misafirlik bitti. Hadi buyur bakalım diyecek. Dünya misafirliği bitince neresi başlıyor? Alemi berzah başlıyor. Buyurun berzah alemine. Hadi bakalım. Bir gün gelecek mi? Gelecek tabii canım. Hoş geldi, safa geldi. Ne yapalım gelirse? Birisine ölüyorsun deyince nereye gideceğim ben dedi. Yaradana, ben bu zamana kadar ondan bir kötülük görmedim dedi. Allah Allah. Şu güzelliklere bakın Allah'ınızı severseniz. Ben bu zamana kadar ondan büyük kötülük görmedim dedi. Ve böylece değerli kardeşlerim, Yaradan Rabbimize, Halikimize bir can borcumuz var. İşte Azrail Aleyhisselam geldiği zaman nereye götürecek bizi? Rabbimize. Zaten ondan gelmedik mi biz?
20 defa günde ölümü anan o gün ölse şehit olur. Ya adam mezar kazıyor, ölümden haberi yok.

Tabak. Mezara cenazeyi indiriyor yakın olduğu için. Oğludur, dayısıdır, amcasıdır, efendim yakınıdır, kardeşidir. Neyse. Cenazeyi bizzat kendi elleriyle toprağa indiriyor. Adamın gaflet hali aklı başına gelmiyor. Demiyor ki belki de ben de böyleyim. Böyle olacağım. Ya değerli kardeşlerim, Allahu Teala anlamayı, bellemeyi, idrak etmeyi cümlemize nasip eylesin diye dua ediyoruz. Bakınız değerli kardeşlerim, tabii bunun yanında Mevlamız Teala o fecir en zalim birisinin ruhunu alıyor. Biliyor musun diyor Rabbimiz, bu kim? O da ya Rabbi sen daha iyisini bilirsin. Çölün ortasında bir anne bir evlat yürüyorlar. Mevla annenin ruhunun kabz edilmesini emrediyor. Emir Allah'tan. Melekler itiraz etmez. İtiraz eden biziz. Niye? Namaz kıl ya kulum, işim var. Oruç tut kulum, hastayım. Zekat ver kulum, fakirim. Kurban kes bari kulum. Bana nisap miktarına ulaşmıyor. İslam'a göre söylüyorum, bugün hemen hemen hepimize kurban vaciptir. Eğer fazla eşyalarınız, fazla mutfak eşyalarınız, fazla halılarınız, efendim bunun yanında biraz da paranız varsa, bilin ki sizin hepinize nedir? Kurban vaciptir. Ya sahada bizim elbiseleri meydana çıkarsalar zaten nisap miktarına ulaşır. Hala alışveriş, hala. İşte anneler günü 100 milyar. Ama bunun yanında da efendim bilmem kaç milyon kişi kaç cezalısı. Ne harcıyorsun ya, ödeyemediğini ne harcıyorsun kardeşim? Mevla kulum mesela efendim bizi duaya çağırıyorlar. Neye? Gelin çıkacak. İyi gideriz, niye gitmeyelim? Düğün nasıl olacak? İşte gençleri şey demiyoruz hocam. Oyunlu, eğlenceli falan filan. O günah size yeter. Anneler, babalar, ebeveyn, o günah size yeter. Yeni gül gibi hanımını süsleyip püsleyip gelin diye o kadar milletin önünde, ortasında oynatan damat, o sana günah yeter. Oynatan analar, babalar, o size o günah yeter. Ne diyeyim daha değerli kardeşlerim? Ne diyeyim? Ne söyleyeyim yani? Ya illa oynayacaksanız kadın kadına alın bir def, sesiniz çıkmasın. Ama erkekle kadın karşı karşıya, yani nasıl olur ya? Nasıl olur? Yer gök inliyor. Men istata'te minhum bi savtike ve ecrib aleyhim bi hayrik. Onları kandır şehevi seslerinle. Yani müzik zaten öyle bir çalıyorlar ki ya adamı oynatıyorlar ya adamı ağlatıyorlar efendim. Öyle demiş. Böyle daha radyolar yeni çıkmış. Allah dostlarından birisi camiye gidiyor. Eskiden genç kızlar camları açardılar. Efendim radyonun sesini de açarlar. Radyo var o zaman, bu televizyon televizyon yok. Efendim evi temizlerler, silerler, evin önlerini
Öyle tertemiz yapardılar. Ne temiz kız falan filan. Hani şeye gelsinler, dünürlüğe gelsinler. O Allah dostlarından birisi de oradan geçiyormuş. Konya'da olan hadise. Bunu kimden şeydim? Tahir Büyükkuruço hocamdan dinlemiştim. Yıllar evvel değerli kardeşlerim, o mübarek öyle dermiş. Vallahi öyle müzik çalıyordu ki, bırak insanları, develeri oynatır, develeri diyor, develeri. Öyle müzik çalıyorlar ki ya hoplatıyorlar ya ağlatıyorlar efendim. Öyle dertli, gı gı gı gı. O da oturmuş dertleniyor. Ya senin başka derdin mi yok? Dünyanın derdi öyle veya böyle gider. Sen Allah'ına, yaradanına kulluğunu yapsana ya, senin derdin o olsun. Değerli kardeşlerim, yani bu duaya tabii geliriz, niye gelmeyelim? Ancak düğün salonu nasıl olacak diyoruz. Allah! Baş edemiyoruz da, bilmem ne yapıyoruz da. Hikaye! Hiç boşuna bahane uydurmayın. Sizin söyleyeceğiniz şu: biz bu melaneti işliyoruz, cehennemin dibini boyluyoruz. Bu kadar. Kabul edin ki tövbeniz olsun. Yani kabul etmezseniz tövbe edemezsiniz. Eğer o olaya bir de ne varmış derseniz, burada ne yaparsınız Allah muhafaza, kafir olursunuz. Şimdi değerli kardeşlerim, işte diyor yaradan Rabbimiz, o zaman diyor o çocuğa çok acı dedim ya Rabbi diyor. Melek diyor, melek. Çölün ortasında anasını almış, kimse yok. Çölün ortası, ama Allah sahipsiz mi bırakmış? Yok. Şimdi aldığın o zalim insan var ya diyor Mevlamız. Evet ya Rabbi, işte o çocuktu. O senin annesi yok, ne yapacak bu dediğin çocuk oydu diyor. O zalim kimseydi diyor. Ya değerli kardeşlerim, vele vel fec, fecre yemin olsun, şahit melekler var. Namaz kılanlara şahit, zikredenlere şahit, tesbih çekenlere şahit, Kur'an okunanlara şahit, horul horul uyuyana da şahit. Değerli kardeşlerim, horul horul uyuyor yahu. Karısı, kocası, erkeği, efendim, camiler, camilerde kimse yok. Gelen 2-3 tane ihtiyar, onların da çenesi durmuyor. Yahu bu kadar çenesi düşük insan olur mu ya? Camide dünya kelamı konuşulur mu? Susun, yapmayın, etmeyin diyoruz. Bir de sana böyle kem gözlerle bakmaları, sinirli, hiddetli bakmaları, kafalarını bir sağa sola efendim sallamaları yok mu? İnsanı çıldırttırıyor. Ya hiç olmazsa camide kelam etmeyin de Rabbimizden baş başa kalalım ya. Yani Rabbimizden baş başa kalalım. Hiç olmazsa orada olsun. Yapmayın, etmeyin diyorsun. Namaz kılmayanlara şahit, yatanlara şahit, horul horul uyuyanlara şahit. Kalkıp da abdest alıp 4 dakikasını veremeyen ama mesaiye yetişeceğim deyip servisi bekleyenlerin durumuna da şahit değerli kardeşlerim. Ve veleyelin aş, 10 geceye yemin olsun. O 10 gece ne zaman? Zilhicce ayımızın, Zilkade 26. Şu anda Zilkade 26. 27, 28, 29, 30. Eğer 30 çekiyorsa. Ondan sonra ne gelecek değerli kardeşlerim? Zilhicce ayımız gelecek. Her gecesi Kadir gecesi. Allah Allah. Her gün oruç tutsam bir sene oruç tutma sevabı var. Tutamam hocam. Hiç olmazsa

terviye ve arafe günü mutlaka tutun. Onu yarınki sohbetimde bunları anlatacağım inşallah. 10 gün efendim ne yapalım, ne edelim? Yani her bir gecesi Kadir gecesi. Ve leyalin aşr. Ekletler hiç olmazsa sabah ve yatsı namazlarımızı camilerde ikame etmeye çalışalım. Camiden çıktığımız gibi hemen çay bahçelerine koşmayın. Koşmayın. Gır gır gır gır gır gır gır gır gır. Ne var ya? Ne var? Ha, sohbetse tamam. Kur'ansa tamam. Efendim, Ali Haydar Ahıshavi Hazretleri öyle dermiş. Evladım Mahmud, yanına gelenlere Allah ve Resulünden bahset. Dinlerse sen de kazanırsın, o da kazanır. Yok, dinlemezse çekip gidecek. Sen de kurtulursun, o da kurtulur. Vay efendim, şu gol olmasaydı, yok şu maç olmasaydı, efendim, emekli maaşları ne zaman yatacak, ikramiyeler ne, para yetti mi yetmedi mi, şu fiyat şu olmuş, bu fiyat bu olmuş, başka mevzu yok. Adamın ahiret derdi yok ki. Yesin, içsin, yani yatsın. Mutfak, yatak odası, lavabo. Ömrü böyle geçiyor. Ya sen yani kümesteki tavuk musun? Ağıldaki koyun musun? Nesin Allah'ını seversen? Mevzu bu. Vel fecr ve leyalin aş. 10 güne yemin olsun buyuruyor Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri. Şimdi mesela Arefe günü oruçlu olursanız, Arefe günü ne zaman? Bayramdan, bayram sabahından bir gün evvel. Bayram günü yani 10. gün oruç tutulmaz. 11, 12, 13 Kurban Bayramı'nın 4 günü oruç tutulmaz. Ramazan'ın ilk günü tutulmaz. Bayramda tutma canım. Eğer gücünüz yetiyorsa, sıhhatiniz yerindeyse, o zaman ne yapacaksınız değerli kardeşlerim? Bu günleri oruçlu geçirmeye gayret edin. Arefe, hele hele Arefe günü oruç tutan bir öncekini, yani bugün bir önceki gün seneyi, bir sonraki seneyi, günahlarını ne yapar? Affettirir. Bir önceki sene, bir sonraki sene. Önceki sene yani 25-26, 2025-2026. Geçen sene bu zamandan bu zamana kadar bütün günahlara ne olur? Kefaret olur. Tirmizi ve İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerif. Peki bir de bir sonraki, yani 2026 ve 2027, gelecek seneye kadar ki Arefe'ye peşin peşin Allah affediyor. Ne istiyorsunuz siz daha ya? Böyle bir Rabbimiz var bizim. Böyle bir Halık'ımız var. Niye ben Musa Aleyhisselam kıssasını size anlattım? Eğer benim İlahlığımdan başka, benim yolumdan başka bir yol ittihaz edersen seni zindanlara atarım diyor. Ya değerli kardeşlerim, mesela şimdi belli bir yol var. Bu yoldan memnun muyuz biz? Değiliz.
Ne istiyorsun hocam? Şeriat-ı Muhammediye'yi istiyorum. Şeriat yönetimini istiyorum. Dört tane karımı verecekler diyenler metres yetişmiyor ya. Değerli kardeşlerim, yahu dört tane kim evli ki sen? Bir tanesinin hallettin de ikincisi mi kaldı? He? Yani birisini hallettin, ikincisi mi kaldı? Onun ev ihtiyacı, giyim ihtiyacı, yeme ihtiyacı, evlatlarının ihtiyacı. Onları gördün ama öyle değil. Gününü gün etmek için kadınlar, zavallı kadınlar, o yollarda olanlar için söylüyorum. Namusuyla, iffetiyle, efendim evde hanımlığıyla hanım olanlar, onlar bizim başımızın tacı. Ama böyle süfli insanların zevk aracı olanlara yapmayın, etmeyin, tövbe edin, kendinizi bu zalimlere kullandırmayın diyoruz. Olmadı, sevgilisinden ayrılıyor, ondan sonra başka birisini, ondan sonra başka birisini, ona bilmem araba alıyor, ona bilmem ne alıyor. Tövbe estağfurullah. Hani siz bir eşliliğe çağdaş diyordunuz. Demek ki bunlar hanımlarını bir eş, öbürküler de cariye şeklinde kullanıyor. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Lafa geldim mi? Çağdaşlık, medeniyet. İslam yolundan başka çağdaşlık yok. Muhammed Mustafa'dan başka çağlar üstü kimse yok. Bu kadar. Bu kadar. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, bir insan Arefe günü oruç tutarsa geçmiş senenin ve gelecek senenin günahlarını affettirir. Daha buna böyle mükafatlar, mesela ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Allah indinde salih amellerin bugünler kadar sevgili olduğu hiçbir gün yoktur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu kadar sevgili yaptığınız ibadetler, zikirler, namazlar, niyazlar, yardımlar. Mesela işte kurban bağışı yap diyoruz. Veyahut da Üsküp'te Kur'an kursu yapımı diyoruz. Şimdi hocalarımızın hepsinin işi olması hasebiyle işte Gaziantep'te zannederim konser var. O konsere gidecekler falan falan. Haliyle hazırlıklar var, şey var. Bunun yanında umre ziyaretlerimiz, umre ibadetlerimiz, Temmuz ayında yolcuyuz inşallahü teala. Temmuz ayında 14 gün umrelerimizle ne yapıyoruz? Hemen telefon açıyoruz. 0543 224 0108 hattı arıyorsunuz. İsminizi yazdırıyorsunuz. Umreye niyetliyorsunuz inşallah. Bugünler kadar Allah indinde amellerin sevimliliği yok. Başka yok. Her gecesine kadir diyor Allah. Her gecesi. Her gece 83 sene. Küsuratta 84. 10 gece 840 sene. Allah Allah. 840 sene ömür desen ya belki de 840 sene Allah'a isyan edeceksin. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi öyle değil miydi? Öyleydi. Değerli kardeşlerim, bakın efendim yine bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Kulluk etmek için Yüce Allah'ın katında Zilhicce'nin ilk 10 gününden daha sevgili gün yok. Bu bir. Bugünlerde tutulan her bir oruç bir yıllık oruca bedel, ibadet yapılan her gecesi
bir Kadir gecesinde yapılan ibadete bedeldir. Kadir gecesi Ramazan'ın son 10 gününde aranır. Yani bu günlerin içinde. Şu gecedir diye net bir şekilde %100 demiyoruz. Ne dedi Efendimiz? Son gece, tek gecelerinde arayın. Ama ulema 27'de ittifak etti. Biz de öyle diyoruz. Fakat ihtimale binaen 27 tek geceleri ibadetle mutlaka geçirin diye de ne yapıyoruz? Teşvik ediyoruz. Ama bu geceler öyle değil. Kesin. Kesin. Hadi ya bir gece yapamadın, ikinci gece yap. Onda yapamadın, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. Hele hele bayram geceleri. Hele hele bayram geceleri. Değerli kardeşlerim, mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Başka bir hadis-i şeriflerinde. Zilhicce'nin 10 günü girer. Sizlerden de kurban kesmek isteyen olursa derisine ve kıllarına bir şey değdirmesin. Bu ne demek? Bu soru olarak bize geldi, biliyorsunuz mendup dedik. Kurban kesenler. Buna gücüm yetmiyor hocam. O da. Ne yapar? Zilkade'nin son günü sakallarını, tırnaklarını, vücut temizliğini, ki vücut temizliğine dikkat edin, hastalıklar, yani affedersiniz koltuk altı kasıklar tıraş edilmesi, bu nedir? Sünnettir. Şimdi değerli kardeşlerim, bu 9 gün içinde ne yapılır? Tırnaklar kesilmez. Tıraş olunmaz. Efendim, vücuttan kıl, yün, efendim, koparılmaz. Niye? Allah'ım, kendimi kurban ediyorum, kendimi. Ama sen bana kendini kurban et demedin. Ne dedin? Bir hayvanı kurban et dedin. Ben de bir hayvan onunla beraber, onun kesimiyle beraber ancak kıllarımı, tırnaklarımı, sakalımı tıraş ederim ve senin yolunda kurban edilme alametim olsun diye böyle bir menduptur. Yapılması güzeldir. Ha, yapılmazsa eyvah sen yandın, bittin, ettin, eridin diyemeyiz. Ama uyulursa bir edebi terk etmekten haya edermiş değerli kardeşlerim. Mesela Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Geçen birisi öyle soru soruyor, çok enteresan bir soru soruyor. Diyor ki, Muaviye ile beraber olmak ister misin? Yani bu Yezid meselesi var ya, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin şehit edilmesi var ya değerli kardeşlerim, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, Rabbim cümlemizi şefaatlerine nail eylesin. Siz mahşerde onlarla beraber olmak ister misiniz diye apuk supuk konuşuyor. Mantık bu ya. Bu mantık, bu duygusallık. Hint Hazretleri, kim bu? Ebu Sufyan'ın hanımı. Ne yaptı? Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın uzuvlarını parçaladı. Ama iman etti. Yani peygamber affetti de sana ne oluyor ya? Sana ne oluyor Allah'ını seversen? Yani peygamber affediyor. Muaviye, Ebu Sufyan'ın oğlu, Emevi hanedanlığı diyelim artık, kurucusu diyelim, Efendimizin vahiy katibi, Efendimizin kayınçosu. Şimdi mantık yürütüyor adam. Muaviye ile haşrolmak ister misin? Alenen ilan ediyoruz.
ashab-ı kiramın en alt kademesinde olan

Aviye ile de haşrolunmak isterim. Hazreti Hint radıyallahu anha ile de haşrolunmak isterim. Hangisini sayıyorsunuz? Hangisini diyorsunuz? Allah dostlarıyla, Allah ashab-ı kiram, yıldız diyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Yıldız. Şu onları münafıklar zaten onlar ayırıyor Cenab-ı Peygamberimiz. Ama diğerine yıldız diyor. Benim ashabımı seven beni sevmiş olur. Benim ashabıma gadap eden bana gadap etmiş olur buyuruyor. Benim ashabıma gadap edenler bana gadap ettiğinden dolayı gadap etmiştir buyuruyor. Ne konuşuyorsun sen? Ne anlatıyorsun sen? Muavilen haşrolmak ister misin? Evet isterim. Hazreti Ali ile de isterim, Muaviye ile de isterim. Efendim, diğer bütün ashab-ı kiramla olmak isterim. Hem de canı gönülden isterim, canı gönülden. Ya kurtuluş onlarda. Niye? Kafirlerle, mücrimlerle, münafıklarla, fasıklarla arkadaş olanlara adam Lenin için kendini yakıyor ya, Marx için kendini yakıyor ya. Sen benim kutsallarıma bir de böyle öyle bir oyun oynuyor ki bu, onlarla haşrolmak ister misin? Evet isterim. Ama Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in katledilmesine vesile oldu. Oğlu yaptı onu. Kendisi yapmadı. Hazreti Hasan radıyallahu an 6 ay hilafeti var. Sonra onun lehine hilafetten çekildi. Ama sen Yezid'i dediğiniz zaman orada değişir. Tablo değişir. 5000 askerle sarıldı. Efendim inşallah Muharrem ayında bunları da anlatacağım. Yani geniş bir şekilde anlatacağım. Emin olun bir damla suyu çok gördüler. Yanı başından ırmak akıyor. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın o 5000 kişi ölürken Allah onları öyle susuz, öyle hararetli bir şekilde canlarını aldı ki okyanusları boğazlarından aşağı geçirsen yine de suya kanmadılar. Öyle gittiler. Akıbeti meçhul. Hey değerli kardeşlerim, aman bu oyunlara gelmeyin. Yine ilan ediyoruz. Ashabın en alt kademesinde olan Hazreti Vahşi radıyallahu anh, en üst kademede olan ehli sünnet itikadını söylüyorum. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, bu arada 125 bin ashab-ı kiram geçmiştir. Her biriyle ayrı ayrı hesaba mahşer yerinde bulunmak isteriz. Onlarla beraber olmak isteriz. Mevlam bizi onlarla beraber haşru cem eylesin diyoruz. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

0: Akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbnü's Semmak, rahmetullahi aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Kibir, doğruyu bulmana mani olur. İbrahim el-Havvas, rahmetullahi aleyh.

Cehalet bizim sürekli konuşmamızı istiyor. İstiyor ki nefes almadan, durup dinlenmeden hep konuşalım, hep konuşalım. Cehalete teslim olmamalı. Az konuşmak, hakikate kulak açmanın temelidir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur.
9: Çok işte çırak olacağına

Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer, kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in el Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan, istahrabatta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın,

adın geçer, beni Bekr yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında, Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar. Bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret, bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır.

semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayandı? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer, her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur. Unutturur Yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar, hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın, ne gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

0: Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler yurdu, size selam olsun. Kardeşlerimizi görmeyi isterdim. Ama inşallah yakında biz de size katılacağız," buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise henüz gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, henüz gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksınız?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı çakal bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" diye cevap verdi. Sahabiler, "Evet," dediler. İşte kardeşlerimiz de yüzleri, el ve ayakları abdest nuru ile parlak olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuz başında bekleyeceğim," buyurdu.

İbni Ata Hazretleri şöyle buyuruyor: her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı.

0: olmasın be artık.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.
4: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar. Yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
5: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Gösteriş için kılınan namaz cehennem anahtarıdır. Tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın seccadeni cehenneme sererler. Sadi Şirazi Hazretleri.
10: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Yaşarken içimize sayısız tohumlar düşer. Bunlardan bazıları yeşerir. İçimize hiç bakıyor muyuz? Hangi tohumlar çürüyor? Hangilerini sulayıp yeşertiyoruz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

0: Kalbimiz hep atacak zannediyoruz. Zalimliğimizin sebebi sanki biraz da bu. Oysa her kalp saati gelince durdu, duracak, durur.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939 WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatine en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatine en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
7: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Cennete ihsan eyle. Ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

Ne güneş aya yetişebiliyor, ne de ay güneşi geçebiliyor. Her biri kendi yolunda hiç şaşırmadan akıp gidiyor. Güneş ufkun batı ucundan gönderdiği kızıl buseleriyle vedalaşırken bizimle, sırasını bekleyen ay solgun yüzüyle bir selam gönderdi gökyüzüne. İşte güneş terk etti bizi. Yıldızların dökülmesi ve dağların yürümesi de yakın. Alametleri gördük bir bir. Kıyamete hazır artık ölümü bekliyor dünya. Sur'un sesinin üstüne bir ses yok. Uzun, karanlık, koyu bir sessizlik zamanıdır şimdi. Gündüzün içinden geceyi çıkaran diriden de ölüyü çıkarır elbet. Tıpkı güneşin karanlıklardan sıyrılıverdiği gibi canın da tenden ayrılma vaktidir şimdi. Gün nasıl akşam verirse son nefesini, tabiat kışın kuşanırsa beyaz kefenini, insanın da gün gelir tükeni verir ömür sermayesi. İşte vakit ayrılık vakti. Ayrılırken garip bir yolcu gibi dünya evinden, ancak bir akşam vakti kadar yaşadığını zanneder insan. Sen de ömrün gibi hissettirmeden akan bu akşam kızıllığı geçmeden, solmadan yüzün, can teni terk etmeden dur huzura. Ölmeden önce öl ki yaşadığını anla. Son namazın gibi, hüzünlü bir veda anı gibi, koy alnını secdeye. Sabah ve akşam günün iki ucunda, göklerde ve yerde ne varsa her birinin gölgesiyle birlikte secde et Rabbine. Bak, yıldızlar da boyun eğiyor sahibine. Gün ölürken, sen hala ölmemişken, haydi şükret yaşadığın için şimdi. Vakit, akşam namazı vakti.

0: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ebu Bekir Kettani şöyle buyuruyor. Üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni zikretmek

nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son ben artık, iman ile belki son nefesteyim.

0: yalnızca kendi sözlerini dinleyen ve onların doğru olduğunu zanneden bir insan, çok yalnız bir insandır. Onlardan birine rastladığımızda kızmak yerine onlara merhamet edelim.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olman istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Hakim Deavat 1919.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet eyle. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı kabul eyle. Bizi cennete al, cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi ıslah eyle. İbni Ebi Şeybe, Dua 135.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeylerden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın. Müslim, Dua 73.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim, el mütekebbir. Kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin, her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım! Ey affedenlerin en yücesi olan Afü! Sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af, yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden, hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birine hidayet erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

0: İçine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

0: Çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir," buyurdu.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder. Fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: veya hızla gelip geçmeden önce sözünü söyledin mi? İşini yaptın mı? Perdeleri çektin ve sabahı bekliyor musun? Ansızın gelene karşı ayakta mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Güzel ameller yapmayı tehir edenler helak olmuşlardır. İnsanoğlu hep yarın yaparım der durur. Peki ya yarına kavuşamazsam? Ya bugünkü sağlık ve imkanı bulmazsam? İşte o zaman çok pişman olursun. Abdüllahat Serhendi Kuddüs'e sırruhu.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse, bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.''

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: acın dayanılmaz. Farkında mısın? Farkında mısın? Melekler bile sana özeniyor. Cennette döşenmiş tahtında mısın? Yine aynı sevda. Şarkında mısın? Şarkında mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: halifesi hünkâra minnet eyleme.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: İbn-i Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Ey oğlum, dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.